Uçurumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

narcissism, bebeğim utanmam.

Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Ben konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün. Uykudan önce yine sen. Dün de rüyamda kaldın.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Bu sene üç kere el değiştirdi şu dükkanla.
3: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
4: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
2: Hay olmuştu bir dükkan olay da.
5: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
6: Ama gelen giden yok işte.
7: Kolay gelsin.
8: Vallahi bizde pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
9: Aslında biz onlara gidiyoruz.
10: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
11: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: Çok teşekkür ederiz. Harikasınız. Sağ olun. Teşekkürler.
1: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
1: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Şimdi hazırsanız hep beraber geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok istek alan, en çok izlemek istediğiniz 10 video klibi geri sayacağız. Açılışı Tan Taşçı ile yapıyoruz. Bir Teoman şarkısı olan Sus Konuşma'yla 10 numara.

Geri sayıma sürpriz bir düetle devam ediyoruz. Demet Akalın ve Gökhan Özen yeniden bir işbirliği içerisine giriyorlar ve Korkak video klibiyle 9 numarada yer alıyorlar.

Eğer siz de en sevdiğiniz video klip Dinamo'da yer alsın istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
1: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: Ocakta yemeğin var da bu hafta. Lütfi Selçuk'un leziz tariflerine sevilen sanatçı Sevgim Yılmaz eşlik ediyor.
1: Bakar mısınız ne güzel domates oluyor. Bunu çok şaşırıyorum.
2: Çok dinlendi. Çok çok kişi paylaştı.
1: Herkes boşuna demiyor. Yeni nesil Sezen Aksu diyor aslında. Magazin gündemine de buradan alabilirsiniz.
2: Ama her şey kısmet bu hayatta biliyorsunuz.
0: Ocakta yemeğin var. Bugün saat 14'te Dream Türk'te. Olmaz.

Uçurumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: monsternotebook.com'da.
1: Arabam.com'a eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. Süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.

0: Klipsiz'den yayınlamak bizden. Kendi söz ve müziğinizle yazdığınız şarkıları bizlerle Instagram adresinden paylaşın. Biz de Diri Türk ekranlarında yayınlayalım. Klipsiz'den her pazar senin kanalın Dream Türk'te.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
2: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
3: Ocakta yemeğin vardı bu hafta. Lütfi Selçuk'un leziz tariflerine sevilen sanatçı Sevgim Yılmaz eşlik ediyor.
4: Bakar mısınız ne güzel domates oluyor. Bunu çok şaşırıyorum.
5: Çok dinlendi. Çok çok kişi paylaştı.
4: Herkes boşuna demiyor. Yeni nesil Sezen Aksu diyor aslında. Magazin gündemine de buradan alabilirsiniz
5: efendim. Ama her şey kısmet bu hayatta biliyorsunuz.
3: Ocakta yemeğin var. Bugün saat 14'te Dream Türk'te. Olmaz.

Klipsizden yayınlamak bizden. Kendi söz ve müziğinizle yazdığınız şarkıları bizlerle Instagram adresinden paylaşın. Biz de Diri Türk ekranlarında yayınlayalım. Klipsizden her pazar senin kanalın Dirim Türk'te.

0: geldik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
1: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
0: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
1: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
0: Süper. Zaten 5G kalitesi.
1: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
0: Onun özellikleri
1: budur
0: de.
1: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
0: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
1: Şuna da bir bakabilir miyim?
2: Çok iyi seçim.
3: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
0: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
4: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
5: Gerçek bazen görünmez olur. Ama biz onu buluruz.
6: Yetim Eşref geldi mi?
7: Geldi ağam.
8: Buranın sahibinin kim olduğunu anlamasını sağlayalım.
9: Eşref Tek! Burada kral biziz lan!
10: Eğer bir hesabı olan varsa neyden vazgeçeceğini baştan hesaplasın.
11: Yaşar'ın önümüyle suçlanıyorlar.
12: Yaşar'la kızını kurtarmak için yaptı her şeyi. Onun bir suçu yok.
13: Bizi ihtiyara götürecek adam bu hapishanede.
6: Almadan veren bir Allah'tır. Biz kuluz.
8: Vereceksin ki alabilesin.
10: İnsan onu veremez. Onu kullanamazsın.
13: Mecbur kalırsam yaparım.
14: Eşrefler konuşurlarken duydum dedi.
15: İhtiyarın babası olduğunu biliyormuş.
5: Eşref Rüya yeni bölümüyle çarşamba akşamı Kanal D'de.
4: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
16: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
17: Arkadaş harbi güzel.
18: Açmayalım hiç konu.
17: Ser dünyayı sersin.
16: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.
19: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Efendim, herkese merhabalar. Ben Lütfü Selçuk, evinizin oğlu. Ocakta Yemeğim Var programıyla bu hafta da sizlerleyiz. Efendim, bugün 14 Şubat. Öncelikle sevgililer gününüzü kutluyorum. Efendim, bugün programımda yeni nesil Sezen Aksu var. Neden böyle diyorum? Sahnedeki o güçlü duruşuyla, sesiyle, milyonların sevgilisi. Hakkındaki birçok başarı hikayesini zaten biliyoruz efendim. O güçlü sesiyle benim aynı zamanda çok can dostum diyebileceğim bir ablamı bugün programda ağırlıyorum. Sevgim Yılmaz bugün bizlerle. Sevgim Yılmaz'ın o sahnedeki o güçlü, dominant duruşu vardır ya birazcık. Ufaktaki güçlü duruşunun nasıl olduğuna bakacağız aslında. Diğer taraflarını da beraber yapıp bugün iki tane yemeğimiz var efendim. Balkabağı sinkonta yapacağız efendim bugün. Çok güzel akşam yemeği. Yanında da çok güzel bir kırmızı mercimek salatası yapacağız. Çok püf noktaları ile beraber. Sinkonta ve yeşil mercimek salatası, özel Sevgim Yılmaz için hazırladığım sorularla beraber Ocakta Yemeğim Var başlıyor. Sevgim Yılmaz'ı davet ediyorum efendim.

0: İhtiyacım var diyorum.
1: Evet, öyle
0: Burada
1: dedik
0: bugün seni
1: vallahi.
0: görmeye ihtiyacım vardı. Hoş geldin
1: Çok teşekkür ederim.
0: tekrardan.
1: Çok çok sağ ol. Teşekkür
0: Yani ne
1: ediyorum
0: güzel bir
1: güzel davetin
0: şarkıdır.
1: için.
0: Ben teşekkür
1: Çok güzel
0: ederim.
1: şarkı. Çok doldu çıkartalı ama hala herkes dinliyor, söylüyor bağıra
0: Yani
1: çağıra.
0: gözlerin doldu şu anda,
1: Evet, çok
0: farkında
1: güzel
0: mısın
1: şarkı.
0: yani?
1: Çok
0: Evet.
1: eskidi ama bizim için tabii ki eskimiyor. Çok zaman geçti
0: Yani şu anda
1: üzerinden.
0: yaşadın da yani tekrardan
1: Aynen
0: aslında.
1: öyle.
0: Ben
1: Sen de
0: gözümde...
1: yaşadın
0: A tabii
1: sanki.
0: yani
1: Her
0: artık
1: ne kadar
0: anı da içsel olarak bir
1: gülümsesek
0: böyle bir geldi böyle bir artık.
1: Aynen öyle
0: Artık
1: dokunuyor.
0: kişi kendini
1: Şarkı
0: biliyor
1: dertli.
0: buradan. Bugün harika iki yemek var. Bugün
1: Evet.
0: biliyorsun 14 Şubat.
1: 14 Şubat.
0: Buradan sevgiler gününüzü kutluyorum efendim yine.
1: Evet, herkesin sevgililer gününü kutluyoruz en içten dileklerimizle.
0: Sonra
1: Kimi ne
0: senin...
1: kadar çok seviyorsanız o kadar kıymetini bilin ki bir anlamı olsun diyelim.
0: Kesinlikle.
1: Değil
0: Akşama
1: mi?
0: da sahnene geliyoruz biliyorsun.
1: Evet,
0: Bütün
1: doğru
0: ekipçe geliyoruz.
1: bekliyorum. Tamam. Şarkılar size ve tüm ekibe
0: Söz
1: gelsin.
0: mü? Geliyoruz
1: Söz
0: bak.
1: mü? Bekliyorum.
0: Balkabağı sinkronta yapacağım. Bugün çok harika
1: Evet.
0: biliyorsun bir Girit yemeğidir. Bugün sana özel bir zil koydum.
1: Çok güzel. Çok
0: Böyle ara ara.
1: eğlenceli.
0: Evet.
1: Durmadan basacağım ona ben
0: Tabii
1: program
0: ki benim
1: boyunca.
0: restoranda mutfağımda vardır. Hemen oradan esinlendim. Hemen malzemelerimi de çıkarıyorum. Müsaadenle hemen.
1: Süzme yoğurt mu, normal
0: Evet.
1: yoğurt mu?
0: Süzme
1: Çok
0: yoğurt.
1: severim.
0: Ben de bayılırım. Şimdi efendim
1: Ben hemen
0: öncelikle
1: kolları sıvadım, farkında
0: tabii
1: mısın?
0: ben bugün
1: Tamam.
0: çalıştıracağım.
1: Evet.
0: Bugün Sevgim Yılmaz
1: Hazırım.
0: mutfakta. 750 gram balkabağı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 bütün soğan, 2 diş sarımsak, tuz, karabiber, toz şeker, pul biber, su, kuru domates ve servis için pul biber ve süzme yoğurt var efendim. Öncelikle çok sağlıklı bir yemektir.
1: Şöyle geçiyorum o
0: Tabii tabii
1: zaman.
0: lütfen.
1: Seni izliyorum.
0: Ben ocağımı biraz açayım. Tavamı da çıkarayım böylece. Sen şuradaydı. Tavam ocağı. Öncelikle bal kabaklarımızı şöyle küp küp kare kare kesiyoruz. Ben biraz Girit yemeği olduğu için birazcık daha ben bunu büyük büyük kesiyorum. Sonra ben bunu tavada karamelize yaparım.
1: Tamam.
0: Şöyle. Sen nasılsın? Neler yapıyorsun?
1: Ben iyiyim. Bu ara yoğunluk çok fazla. Sahneler de yoğun. Yeni işlerimiz yavaş yavaş çıkmaya başladı. Biliyorsun yeni şarkılar. Herkes dinliyor şükürler olsun ki.
0: Bu
1: Her gün
0: arada
1: yenilerini katmaya çalışıyoruz. Sürekli şarkı dinliyorum açıkçası. Sürekli ama hiç durmadan hangi şarkıyı yapabiliriz, nasıl ilerleyebiliriz, düetlerle ilgili kimlerle çalışabiliriz. Ciddi şekilde bunlara koşturuyorum açıkçası. Hani böyle bakınca belki boş duruyormuşuz gibi geliyor dışarıdan bakıldığında ama inan hiç boş vaktimiz yok. Sürekli.
0: ya şimdi ben seni yakından bildiğim için inanılmaz bir yoğunluğun da var aynı zamanda. Hani
1: Evet.
0: konserlerine gidiyorsun, turneye çıkıyorsun vesaire. Aynı zamanda söz beste yapıyorsun.
1: Evet
0: Hani
1: yapıyorum.
0: backstage'inde çok büyük
1: Başladım.
0: bir yoğunluğun da var
1: Tabii.
0: açıkçası.
1: Normal hayatım da çok yoğun zaten biliyorsun. Ben sahnelere gitmesem bile mutlaka sabah erken kalkıyorum, spora
0: Şafak
1: gidiyorum.
0: operasyonu
1: Evet
0: yapıyorsun
1: aynen
0: aslında
1: çok
0: 5'te.
1: erken kalkıyorum. Herkes diyor ki beni öğlen arıyorlar. Uyuyorsunuz diye aramak istemedik. Diyorum ki ne uyuması? Ben 6'dan ayaktayım. Bende öyle bir şey
0: Ama
1: yok.
0: öyle yani genelde sanatçılar biliyor sabaha kadar
1: Evet
0: çalıştıkları
1: doğru.
0: için yani sanatçı arkadaşlarımız. Ya normalde hani ben senin elin lezzetli olduğunu biliyorum ama yani şimdi ben biliyorsun ilk başta çok şaşırmıştım. Çünkü neden? Şimdi sahnede böyle bir despot, dominant bir havan var yani böyle mutfağa girmez yani aynı.
1: Despot
0: Şimdi burada biz efendim yabancı yok çünkü ama
1: mu diyorum? Doğru söylüyorsun.
0: sahnede şöyle bir güçlü duruşun var ya
1: Aha.
0: yani o açıkçası
1: Bazen
0: çok
1: nalet diyorlar buna.
0: duydum yani. Ama herkes zaten çok seviyor. Özellikle diyorum ya sen de iş yapan herkes seni çok seviyor.
1: Evet, ilk başta severler. Önce korkarlar, sonra bir bakarsın severler. Doğru
0: Yani efendim
1: söylüyorsun.
0: şimdi sahnesine gittiğinde bakın şöyle Sevim Yılmaz böyle biliyorsunuz kadın da uzun boylu yani böyle bir
1: Yok ayol
0: biblo gibi.
1: 1,68'im. Topuklu giyince
0: Yani böyle bir
1: uzuyorum.
0: tutuyor ama mikrofonu. Ben diyorum ki elinde mikrofon var bunu diyorum ya ben
1: Tabii
0: şimdi ne soracağıma da dikkat edeyim diyorum. Ondan
1: Estağfurullah.
0: sonra ama şunun
1: Evet.
0: sözünü aldım istediğini sorabilirsin dedi. Ondan sonra
1: Tabii ki
0: hiç soruları bile
1: sorabilirsin.
0: önceden sormadı. Yani sizin huzurlarınıza şu anda spontane soruyorum.
1: Sorabilirsin ne istersen.
0: Çok şeffaf, çok doğal. Hani açıkçası ben bu kadar olacağını düşünmemiştim.
1: Arada da söyleyeceğimi söyleyeyim diyorsun.
0: Tabii içimde kalmaz.
1: Tabii şimdi Girit yemeği olduğu için buna tereyağı koyamıyoruz.
0: Evet
1: Ben
0: ben
1: tereyağı çok
0: zeytinyağlı.
1: seviyorum.
0: Evet ben de çok severim ama
1: Takıntılı
0: dediğim gibi
1: derecede.
0: ben zeytinyağlı tereyağı sevmem. Hani aslında bir zeytinyağlı gibi de yapılıyor.
1: Peki bu senin uzmanlık alanın. Normalde tereyağı zeytinyağı bir arada kullanmanın bir zararı var mı
0: Ha
1: bize?
0: yok yok
1: Ben çok
0: şöyle.
1: kullanıyorum
0: Tabii ki
1: çünkü
0: aslında çünkü
1: farkında
0: lezzetini arttırır.
1: olmadan.
0: Örnek veriyorum ben bazı yemekleri yine örnek veriyorum zeytinyağlı yemek yaptığım zaman ben çok küçük parça atarım. parlaklık versin. Evet. Lezzetini arttırsın
1: ben
0: diye.
1: Ben de çok seviyorum.
0: Ama özellikle biz Ege'liyiz biliyorsun. Sen İzmirlisin, ben Denizli'yim.
1: Evet,
0: hani biz ama saf zeytinyağından yaparız biz, evet, yemekleri. Ondan dolayı.
1: Bir de oranınki piste kokmaz. Bazı zeytinyağları çok ağır kokuyor. Ben onu yiyemiyorum.
0: Evet evet. Mesela hani tortulu, Kıbrıs tarafının zeytinyağı ağırdır ama bizim Ege'ninki böyle içilebilir. Hani evet, su bardağı gibi.
1: Babam içerdi rahmetli sabahları.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Nurlar
0: yani ben açıkçası mutfakta yapmayı sevdiğin en iyi yemek nedir mesela? Evde ben bunsuz yapamam. Her ben gün mi? Benim mutfağımda olur dediğin.
1: Kaburgalı yaprak sarması.
0: Yani bir İzmirli'den.
1: Evet. Zaten yani, ortak arkadaşımız Pınar ablan da var.
0: Evet,
1: biliyorsun,
0: buradan
1: benim
0: çok yan selam
1: komşu. Çok selamlarımı gönderiyorum. Buradan öpüyorum Pınar'cığım seni de. O bilir. Evet. Biz sürekli hani normalde o da televizyon piyasasında biliyorsun, evet, çok aktif çalışıyor. Ben sürekli sahnelerdeyim. Ama biz mutlaka evde benden ne pişerse Pınar yer. Pınar'da ne pişerse mutlaka ben yerim. Biz yoğun bir şekilde sürekli bir yemek alışverişimiz var.
0: Efendim gece akşam bakın iki gün önceden bahsediyorum. İki gün önce bir mesaj geldi. Pınar Pişirgen'e de selam olsun. Bir bakayım dedim. Dedi ki aradım açmamış. Dedi ki sevgime gitmiştin. Yine dedi bir yemek yapmış, zorla yediriyor. Yani böyle de bir şey var. Sevgimi Yılmaz konu komşuya da gerçekten. Sizin eve siteye taşınasım geliyor benim, evet, gerçekten böyle
1: durumlarda. Kaburgalı yaprak sarması ve tabii ki atom yanına.
0: Bir ama
1: kale biberi miydi?
0: Evet, kale biberi. Bizim Denizli'den. Aa, yani ne ara gittin de getirdin sen Denizli'ye böyle süpersin.
1: Buradan selam olsun. Evet. Ne zaman gitsem onların o isli yoğurtları.
0: Ama meşhurdur bizim.
1: Denizli kebabını da çok seviyorum.
0: Aa, evet, çok güzel.
1: Ama o kuru biberleri, bir de onlar acı değil ya. Onu direkt tereyağı
0: doğaldır, çıtır, biliyor musun?
1: Çıtır ye.
0: Onda 10 taneye bir şey olmaz. Miden hiç zarar yok.
1: Ben ondan böyle artık itlere diziyorlar ya. Evet. Hani böyle ciddi şekilde, toplu şekilde alıyorum.
0: Biz onu kışlık yaparız. Ediyorum. Kışlık hazırlıkta yaparız biz onu. Evde en yapamadığın, aman benim mutfağım bu giremez dediğin bir yemek var mı? Ya da bu ürün, örnek veriyorum, ben zeytini yemem. Aa, hayatta zeytin yemem. Bak Ege'li ama yemiyorum zeytin.
1: Hele hurma zeytinle dehşet severim.
0: Yani yemiyorum zeytin, ne yapayım?
1: Ben bir tek baklayı yemiyorum ama iç bakla mesela şeyi seviyorum. Fava'yı çok seviyorum. Ama yeşil baklayı asla yiyemiyorum. Çok denedim. Her çeşidini denedim. Bana hiçbir şekilde keyif vermiyor. Onu yiyemiyorum. Pırasayı çok aramam. Olursa tamam yerim böyle çok binde bir. Böyle salçalı şekilde olursa kerevizi yiyemem. İlla böyle beyaz olacak. Okay. Hani portakal suyu, limon suyu olacak içinde. Öyle severek yapıyorum da aynen öyle. Tam Ege usulü. Bunları yiyorum ama baklayı asla yiyemiyorum.
0: Neden demek ki bir dahaki bölüme bakla yapıyorum.
1: Bir de dalak yiyemem. Kırmızı et yiyeyim fazlasıyla. Dalak yiyemem. Sakatat çok sevmem herhalde.
0: Ben de. Ya ben etin ham halini severim. Hani iyi etini severim. Evet. Elbette.
1: Eti çok severim.
0: Ben de biliyorum. Eti o yüzden bir et yapmadım. peki şu var. Ve sevgili seyirciler şu anda ne yaptık? Kabağımızı gördüğünüz gibi bir rengi değişinceye kadar kavurduk. Sonra jülyen şeklinde soğanlarımı doğradım. Ben özellikle bu yemekte kırmızı soğan çok küçük bir tane renk versin diye koyarım. Hem de lezzetini arttırır.
1: Güzel olur, evet.
0: Aynı zamanda şöyle
1: ben
0: çok güzel.
1: Ben dana etini kırmızı soğanla pişiriyorum.
0: Aa, o da çok güzel oluyor.
1: Çok az su koyarak.
0: Mesela sen su koyuyorsun. Ben sana bir püf noktası vereyim mi? Etin sert oluyorsa nasıl yumuşatırsın biliyor musun? Süt veya başka bir şekilde değil. Direkt biraz kavur.
1: Tamam.
0: Bir şişe maden suda, suyunu koy.
1: Maden sodası
0: koy. Evet,
1: koyayım.
0: Maden
1: tamam.
0: Suyunu ya da sodası.
1: Yapayım.
0: Aynı. Koy,
1: söz yapacağım,
0: yumuşacık.
1: Sana da video atacağım.
0: Mutlaka.
1: Aşırı etçilim çünkü.
0: Yani böyle bir yumuşaklık yok. Sanki mesela en sert eti koy, bonfile gibi yer.
1: Tamam, yapacağım.
0: Yani sevgili seyirciler, size de söylemiş olayım. Etiniz sert mi oluyor? Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sütmüş, yağmış, hiç sirkeye falan gerek yok. Bir şişe maden sodası kavurduğunuz tencerenin içerisine atın. Birazcık suyu çekinceye kadar koyun. Bonfile gibi yumuşacık.
1: Yapacağım.
0: Oh, bu soğan kokusunu gerçekten çok seviyorum. Özellikle ben şunu merak ediyorum. Mutfakta yemek yaparken bu şarkıları kime yazıyorsun? Ya da mutfakta ilham alıyor musun?
1: İlham alacağımız yer çok belli olmuyor nerede geleceği aslında. Ama benim en çok sahnede geliyor biliyor musun? Mesela sahnede şarkılarımın arasında böyle şiirler okuyorum. Şiir dediğim konuşuyorum aslında. Hı-hı. Bir şeyler anlatıyorum. Onlar çok anlık çıkıyor, spontane. Onu tekrar bana söyle dediğinde söyleyemem. Onları şimdi kayıt ettiriyorum mesela.
0: Süper.
1: Oradan sözleri yazmaya başladık.
0: Bence bu kadar otomatikler. Hadi gel mutfakta beraber yapalım. Karışmanı
1: geliyorum
0: istiyorum.
1: Geliyorum.
0: Teşekkür ederim. Evet, karıştıralım. Şimdi 180 dereceye 600 fırınımızı aldık.
1: Tamam.
0: Sevgili seyirciler. Kırmızı soğanımı yaptım. Rengi dönünceye kadar tekrardan biraz kavuruyorum.
1: Soğanları aşağıya alayım. Evet, rengi dönsün.
0: O zaten

0: Kureyli
1: Osmanlı
0: olabilir, kuru
1: mutfağında çünkü
0: kayısı.
1: var ya, bence
0: Bayılırım.
1: yakışabilir öyle şeyler. Ne
0: Ben
1: dersin?
0: o da olabilir ama ben pek sevmem bu yemekte. Benim yani sevmemden kastım şu
1: Ete
0: var.
1: çok yakışıyor.
0: Evet,
1: Bunda et yok.
0: mutancına da mesela
1: Bunda
0: ben
1: et
0: çok fazla.
1: yok.
0: Evet. Israrla diyor ki neden et yok? Diyorum ki Sevim Yılmaz geliyor o yüzden et koymadım.
1: Neden et yok?
0: Çünkü bugün
1: Evet.
0: Sevgililer Günü ve birazcık daha aslında etsiz nasıl yemek yapılır? Onu göstermek istedim açıkçası. Çünkü etin girdiği her şey elbette çok lezzetli.
1: Evet.
0: Bunu biliyoruz.
1: Bak, onu da yapamayan çok var.
0: Ha, evet yani.
1: Öyle de deme.
0: Ben bu arada
1: Annem derdi malzemeyi rezil ederler.
0: kuliste konuşuyoruz. Diyor ki ben diyor restorana gidiyorum diyor. Yani beğenmiyorum geri gönderiyorum yani. O kadar
1: Ama
0: iyi
1: bunu kötü
0: anlıyorum ki
1: niyetle
0: biliyorum
1: yapmıyorum.
0: yani
1: Bazen
0: hassas
1: bir
0: olduğum
1: yumurta
0: için.
1: bile istediğimiz gibi pişmiyor. Tabii ki amacımız asla terslik
0: Ben zor
1: yapmak
0: kadın
1: değil
0: ya
1: ama
0: gerçekten.
1: yenmiyor.
0: Sonra ben diyorum ki Sevgim Yılmaz zor inanmıyorsunuz yani.

0: amaç
1: Bence de
0: doğrultuda.
1: katılıyorum. Ya bir de şunu biliyorum, bunu sormamam gerekiyordu ama senin için yeni nesil Sezen Aksu diyorlar piyasada. Yani bununla ilgili ne diyorsun? Yani senin Sezen Hanım'la tanıştığını biliyorum. Buradan çok selamlar Sezen Hanım'a da. Hani seni
0: Hatta
1: sevdiğini
0: şöyle
1: de biliyorum.
0: söyleyeyim. İzmir'deki annemlerin oturduğu evin arka tarafı sevgili Sezen Aksu'nun annesinin babasının ve büyüdüğü eve bakar. Normalde arka tarafları. Ben kendisinin tüm şarkılarını dehşet derecede çok seviyorum. Çünkü her şekilde okuyabiliyoruz. Her şey yatan bir şarkı. Bütün şarkılarını biliyorsun. İster pop oku, ister arabesk oku, her yöne çekebileceğin şarkıları var. Ve hepimiz bir şeyler mutlaka hissediyoruz. Ben onun şarkılarını zaten okurken aşırı bir keyif alıyorum sahnede. Onun yeri dolmuyor çünkü.
1: Leyla Boy'u da
0: Bana
1: koyarsan
0: iş
1: belki.
0: yaptırmaya
1: Evet.
0: başladın. Tamam.
1: İşin artık burada biz izleyiz. Evdeki mutfak gibi.
0: Makineye de dizmemi ister
1: Ya yok, onu yapmaya gerek.
0: misin?
1: Biraz daha reklam arasında. Şöyle gördüğünüz gibi. Hepsini
0: Evet.
1: görüyor musun?
0: Dibinde tutturuyor muyuz biraz?
1: Hiç tutmuyor, görüyor musun bak.
0: Tutmuyor.
1: Kokuyu alabiliyor musun?
0: Kokuyu alıyorum.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: Ben kuru domatesin kokusu da geldi yağ
1: Bu
0: değince.
1: aşamada şeker veririm ben. Biraz
0: Tamam.
1: karamelize olsun böyle. Ben çok severim zeytinyağlı şeker.
0: Annem de koyar. Ben
1: Limon.
0: pekmez koyuyorum.
1: Ha, onun pekmezin de 100 dereceden sonrası biraz soru işareti olduğu için ben pek
0: Öyle
1: koymam.
0: mi?
1: Evet.
0: Bir daha
1: Pekmez ve
0: koymayayım
1: bal.
0: o zaman.
1: Ben
0: Pekmez koyuyorum ben
1: pek sağlıklı
0: yemeklerime.
1: olmuyor.
0: Soğanla kavururken.
1: 100 dereceden sonrası sıkıntı. Bal ve pekmez grubunda.
0: Aklımda olsun.
1: En
0: Bak bu bilmediğim bir
1: mantıklısı
0: şey.
1: sevgili seyirciler.
0: Stüdyoyu devriyoruz şu an.
1: Evet, problem yok. İzmir'deyiz. Evin mutfağı. Bu aşamada tarçını da ilave ediyorum. Tarçın da çok güzel. Aroma verir. Şöyle vereyim lütfen.
0: Tamam.
1: Sevgili Yılmaz,
0: Neydi? Aşçı yamağı mı oluyorum şimdi
1: yok olur mu? Hayır değil de. Ay, senin evine
0: Tam
1: geleceğim
0: fena.
1: diye yapıyoruz. Efendim şimdi ben sevgili Yılmaz'a demedim. Yani gelip mutfakta yemek yapacaksın diye yani. Ama sen izleyip de geldin yani,
0: Evet.
1: biliyorsun. Haftalardır yayında
0: Biliyorum.
1: programımız.
0: Biliyorum, biliyorum.
1: Yani biz izleyiz. Ne olacak ablacığım? Yani
0: Zaten
1: görüyor
0: beni tanıyanlar da söyledi. Dedim ki Lütfü'nün programına
1: musun?
0: gidiyorum. Yemek programı. Kesin dediler Lütfü'nün elinden alacaksın ve sen yapacaksın. Seni tanıyoruz.
1: Seni
0: Sanırım şu an
1: duyuyorum.
0: bak elinden alıyorum şu an.
1: Şimdi
0: Yapıyorum ben.
1: özellikle Sezen Aksu'dan ilham aldığım

0: içerisinde olur, haftaya olur. Bir şarkın var mı şu anda? Kendi yazdın. Efendim şu anda bu arada Sevgi Yılmaz düşüne dursun. Ben bunu
1: Kendi
0: hemen kısarını
1: yazdığım
0: alıyorum. Kendi yazdığın olabilir ya
1: var.
0: da. Hemen bir kısa kuple ben rica ediyorum şu anda. Bizim programımıza
1: Aa,
0: özel. İlk bize özel.
1: tamam. Hiç bunu kimse dinlemedi. Sadece
0: Şu
1: işte
0: anda fırına
1: ekibimden birkaç kişi
0: veriyorum.
1: dinledi.
0: Şu an fırına veriyorum.
1: Ay.
0: Of
1: Sıcak
0: of of.
1: sıcak fırına mı?
0: Evet. 20 dakika sonra hazır olacak. Hemen lavaboya alayım. Şimdi bu aşamada yeşil mercimek salatası için malzemelerimi ayarlıyorum. Sen lütfen
1: Başlıyor
0: şarkının
1: muyuz?
0: kubbesini okur musun? Ben onu bekliyorum
1: Okurum.
0: hala. Ocakta
1: Tamam.
0: yemeğim var özel. Şu anda yeni şarkını ben söylemeni istiyorum. Ama şu dakika
1: Yeni
0: aklına
1: şarkımı.
0: gelen ilk şarkını ben okumanı
1: Benim
0: istiyorum.
1: yazdığımı o zaman.
0: Evet ama
1: Bakayım
0: senin yazdığını istiyorum zaten.
1: beğenecek misiniz?
0: Size gelsin efendim.
1: Denemiş
0: Bakın.
1: olalım.
0: Her şeyin ilki bu programda.
1: 14 Şubat'ta da dertli bu şarkı. Nasıl olacak bilmiyorum. Deneyelim.

0: Ya bu nedir acaba? Yani sevgili seyirciler, görüyor musunuz? Şu anda Sevgim Yılmaz. Yani böyle bir ses yok. Şu anda
1: Teşekkür
0: ne
1: ederim, sağ
0: orkestra,
1: olasın.
0: ne yapay, artık biliyorsun şu anda. Neyse birazcık ben de bir rahatlayayım şöyle bir.
1: Azıcık dedikodu
0: Aynen.
1: yapabiliyorsun.
0: Yani o kadar yapay zekayla şarkıcılar çıkmaya başladı ki şimdi.
1: Doğru
0: Mesela benim sesim
1: söylüyorsun.
0: güzel değildir. Yani şu anda AI'ya yükleyip ben bile artık bir Sevgim Yılmaz olmasam da
1: Öyle
0: ne,
1: öyle.
0: bunlar için ne
1: Doğru.
0: diyorsun?
1: Ya birçok şey yapılabiliyor. Teknoloji geliştikçe biz genelde biliyorsun iyi yönde kullanmaktansa her şeyin kolayına kaçmaktan yanayız. Hep derler ya teknolojiyi de bulanlar zaten tembellerdir diye. Okey her şeyde varız ama müzikle ilgili konuda biliyorsun artık bununla alakalı da ciddi bir çalkalanma var piyasada. Herkes şarkı yaptım diye çıkıyor. Halbuki müzik çok başka bir şey. Yaptığın bir şeyi gerçekten notalara dökebilmek, anlatabilmek, kelimeleri oraya oturtabilmek bu çok başka şeyler. Yıllarca eğitimlerini alıyor birçok kişi bunun. Hepimiz evet bir şekilde şarkılar yazmaya, sözler yazmaya çalışıyoruz. Ben de söz yazıyorum. Ama işin müzik kısmına dökmek ciddi bir zorluk aslında.
0: Peki
1: Bu kadar hafife alınmamalı
0: bununla
1: bence.
0: ilgili ne diyorsun mesela? Hani şunu diyor musun? Ben Sevgim Yılmaz olarak 20 senedir ben piyasadayım. 25 senedir ben bu çocukluğumdan beri bu piyasadayım. Emek verdim. Ama 2 günde insanlar yapay zekayla şarkı çıkarıyor ya da örnek veriyorum back vokallerle vesaire. Hakkının yenildiğini düşünüyor musun?
1: Yani şöyle söyleyeyim, hakkımı yenildiğini düşünmüyorum aslında. Çünkü bu müzik olayı, sahne olayı, tanınırlık tamamıyla artık şans. Çünkü benden binlerce kat eğitimli, benden binlerce kat iyi olan, fakat şu anda istediği yerde olmayan yüzlerce genç var. Yüzlerce kadın, yüzlerce adam var. Baktığın zaman tamamıyla aslında şansa kalmış bir hayatımız var. Ve yaptığımız ne olursa olsun, hangi işi yaparsan yap, zaten birçok kişi hayatında istediği işi yapmıyor şu an biliyorsun. Çok az insan var. Belki onlardan biri sensin, biri benim. Şanslı diyebileceğimiz.
0: Çok şükür.
1: Bize böyle bir şans tanınmış. Belki de Allah'ın lütfu, belki değil kesin onun lütfu. İstediğimizi bize
0: Bin
1: vermiş.
0: şükür.
1: O yüzden de ben haksızlık olarak görmüyorum. Eğer birinin bir şeyleri gerçekten patladıysa yapay zekayla ya da başka bir şeyle. Demek ki ona çizilen yol oymuş ve o şekilde ilerlemiş. Yani kıyas olayım çok yoktur. O hak etti, ben hak etmedim ya da ben hak ettim, o hak etmedi. Bunlara çok bakmam. Demek ki böyle olması gerekiyor bazı şeylerin. Çünkü hiçbir şey tesadüf değil hayatta.
0: Tevafuk diye bir şey vardır.
1: Aynen öyle.
0: Hiçbir şey
1: Buna çok
0: tesadüf değildir.
1: inanıyorum.
0: Ben de çok inanırım. Ve ben şunu sormak istiyorum. Şu anda gerçekten istediğim konuma ulaştım mı? Ya da örnek veriyorum. Bu kadar emek veriyorum ama hayalimdeki şu konuma daha gelemedim dediğin o, şu an mesela ne konumdasın? Hayallerini yaşıyor musun
1: Şöyle
0: şu anda?
1: söyleyeyim, bundan 6 sene öncesine gidersem hiç düşünemeyeceğim bir yerdeyim. Ama şu an olduğum yerden bakınca çok daha iyi yerlerde olmak tabii ki hepimizin hayali. Bu hiçbir zaman oldum diyemiyoruz. Hani bu çok geçmişten de gelen bir şeydir. Oldum dediğin anda zaten bittiğin gündür diye.
0: Ben burada bir net vermek istiyorum. Bu kadar tevazu gerçekten diyorum ısrarla diyorum ki yani bir şey söyle ısrarla yok ama o hep
1: Estağfurullah.
0: mütevazı mütevazı mütevazı hep hanım hanım hanım. Yani
1: Estağfurullah.
0: ama şu var. Yani 2026 senesi olur. Bundan sonraki süreçte turneler yapıyorsun ben
1: Sürekli.
0: görüyorum.
1: Evet.
0: Harbiye'de seni görmek istiyorum.
1: Ay inşallah. Ben de
0: Yani
1: bunu
0: hiç
1: çok
0: Harbiye
1: istiyorum.
0: konserini ben görmedim.
1: Evet,
0: Ama Allah
1: olmadı.
0: nasip etsin inşallah.
1: İnşallah
0: Önden
1: olsun.
0: protokolden ben yer istiyorum
1: İnşallah. Ne
0: ilk
1: demek
0: Harbiye
1: baş tacısın.
0: konserinde.
1: Her zaman. Çok
0: Kayıtlar
1: mutlu
0: altında.
1: olurum. Hemen Pınar'ın yanında biliyorsun.
0: Evet her zaman. Dediğim gibi bunu çok istiyorum açıkçası seni görmek. Çünkü senin sesin çok doğal, çok
1: Bu
0: güçlü.
1: hayali benimle beraber kuran çok kişi var, bunu biliyorum. Yani kiminle konuşsam, sahnemi kim izlese, ne olursa olsun ya da beraber bir araya gelip kimle sohbet etsem herkesin bana söylediği bir cümle bu Harbiye. Demek ki herkes beni orada hayal ediyor. Aynı şeyi birçok kişi aynı anda düşünürse biliyorsun olması daha yüksektir. O yüzden bu olasılıkları neden olmasın
0: Tabii.
1: diyelim ki, mutlaka olacak.
0: Kariyerinde ya da sahnede aman keşke ben bunu söylemeseydim ya da bir programında ve kamera arkası olabilir. Bunu yapmasaydım ya da şu anda biri görse ya da bir kamera çekse bir olay olduğunda olay olur dediğim bir anım var mı?
1: Böyle bir anlamı yok. Genelde dikkatli davranırım. Dikkatli giyinirim. İnsanları çok rahatsız edecek tavırlarda bulunmam. Biri bir şey söylüyorsa dikkatli dinlerim. Tamamıyla anlamadan cevap vermem. O yüzden çok problem yaşamıyorum. Ama mutlaka böyle bir şey olmuştur. Belki şu an hatırıma gelmiyordur ama şöyle özellikle mihenk gibi aklıma kazıdım. Böyle bir şey olmuş diyeceğim bir şey şu anda
0: Ya
1: yok.
0: da bir
1: Şükürler olsun.
0: piyasada
1: Bugün
0: mesela
1: kesin olmuş sahneden sonra.
0: kesin kesin yani piyasada en sevdiğin ilk 3 isim kim? Bu bana destek oldu dediğin aklına gelebilecek şu an 3 isim. Sanat camiasına bahsediyorum.
1: Şöyle söyleyebilirim. Sanatçı sevdiğim isim diyebilirim.
0: Hayır
1: Yani
0: yok sevdiğin isim değil.
1: birebir
0: Hayır yok
1: tanışmasam da.
0: hayır sevdiğin
1: Ama
0: değil
1: piyasada
0: destek
1: birileri
0: olarak.
1: birilerinin çok yanında olabilecek. Bir de ben çok piyasanın içinde değilim. Yani insanlarla çok diyaloglarım yok. Benim çok müstakil bir hayatım var. Evet sahnelerim çok yoğun. Her gün başka bir şehirdeyim. Her gün bir yerlere gidiyorum ama benim belki görmüşsündür Instagram'ımda ya da Pınar mutlaka söylemiş bana iş verdi. 8 tane kedim, 2 tane köpeğim var. Her gün ben işte düzenli sabah erken kalkarım, spora giderim. Onun dışında sahnem yoksa evdeyimdir. Hani günlük işlerimi yaparım kendime özel. Kendime vakit ayırırım. Anneciğim benimle yaşıyor. Annemle vakit geçiririm vesaire. O yüzden baktığın zaman ben çok insanların içinde olmadığım için benim piyasada arkadaşım, dostum diyebileceğim birisi de yok.
0: Şunu diyebiliyor muyuz? Sanat camiasından dost olmaz der misin?
1: Demem. Ama şunu düşünüyorum.
0: Dürüstçe sormanı
1: Zaten her zaman
0: söylüyorum.
1: düz cevap
0: Evet.
1: veriyorum sana. Ama şuna çok inanıyorum. Aynı piyasanın içinde aynı işi yapan kadın veya erkek birbirine çok katlanabilir olduğunu ve arkadaşlıkların gerçek olduğuna ben çok inanmıyorum.
0: Yani şuna
1: Çünkü bir
0: geliyor
1: yerde
0: aslında.
1: mutlaka kıskançlık devreye girebilir. Yani şartlar ne kadar eşit bile olsa bir yerde ya o şarkı bana niye gelmedi? İşte benim klibimi niye o çekmedi? Ya da niye orada bu şekilde olmadı? Ben niye böyle söyleyemedim? Mutlaka bunlar konuşuluyordur. Yani insanın çünkü içinde ve titrinde var bu.
0: Yani şunu diyebiliyor musun veya şunu der misin? Bizim piyasamızda kadın kadının yurdu değildir. Bu
1: Öyle şeyler
0: cümlesini
1: söylemiyorum ben. Benden duymak istiyorsun ama söylemiyorum.
0: bunu
1: Bak karnım
0: hayır. Evet. Yani bunu
1: pişmedi
0: bana
1: daha.
0: söyler misin? Yani böyle düşünüyor musun ya da destekliyor musun?
1: Şöyle söyleyeyim. Kadın kadının ya da erkek erkeğin değil. İnsan insanın biliyorsun ki hiçbir
0: Peki
1: zaman
0: yurdu mudur?
1: gerçeği değil.
0: Destekler mi?
1: Destekleyenler de var. Ama çok bu gözle görülür bir şey değil. Çok
0: Aşk.
1: az. Yani bir elin beş parmağın beşini geçmez. Öyle söyleyeyim sana. Çünkü insanların birbirine çok katlanabildiğini zannetmiyorum. Yeni nesil gümbür gümbür geliyor.
0: Mesela kimleri şu anda diyorsun ki boynuz kulağa geçti diyorsun şu an son zamanlarda en çok konuşulan kim mesela var? Dinlediğin var mı evde yeni nesilden?
1: Yani şu an yeni nesil bütün rapçileri dinliyorum hepsini. Ve gerçekten piyasada çok çok iyi yerlere geldiler. Ve çok seviliyorlar. Bunlar çok güzel şeyler. Çok yoğun sahneler yapıyorlar. Ama canlı ama playback. Bir şekilde ben çok iyi olduklarını düşünüyorum. Yaptıkları ve geldikleri yeri kendi imkanları doğrultusunda izlediğimde. Onun dışında zaten dinlediğim kadın sanatçılar var, erkek sanatçılar var.
0: Ben
1: Onlar
0: mesela
1: ayrı yeri,
0: kendi
1: çok ayrı.
0: jenerasyonumdan Melis'e bayılıyorum.
1: Evet, ben de çok seviyorum.
0: Evet.
1: Çok çok tatlı, çok
0: Benim evet.
1: sevimli.
0: Burada uğurum zaten ilk bölüm konuğumda.
1: Ne
0: Buradan
1: güzel.
0: Melis'e çok selamlar. Tekrar bekliyorum seni canım arkadaşım. Gerçekten onun
1: İnşallah. Buradan
0: uğuruyla
1: selamlar
0: beraber.
1: gönderiyoruz. Birebir tanışmıyoruz ama ben de mutlaka Instagram'da çok denk geliyorum. Önüme çok düşüyor.
0: Çok iyidir
1: Çok
0: senden iyi
1: sevimli,
0: olmasın.
1: çok güler
0: Hani
1: yüzlü.
0: muhteşem. Hani ileride genç kuşağı eğitmek için vesaire akademiyi düşünür müsün ya da bir eğitimci olarak?
1: Şimdi bunda benim eğitim altyapım normalde akademik kariyer yapabileceğim boyutta olduğunu düşünmüyorum. Benim çünkü dışarıdan eğitimlerim var şu anda. Şan ve nota
0: Evet.
1: eğitimlerim. Piyano eğitimi alıyorum aynı zamanda. Ama buna dair herhangi bir okulda ben okumadım. Normalde ben İktisadi İdari Bilimler mezunuyum 9 Eylül. Bilgin olsun.
0: Aa, süper.
1: Müzik eğitimim temelden gelmiyor.
0: Aslında
1: Ama
0: doğuştan
1: kendim
0: geliyor.
1: dışarıdan
0: Yani
1: eğitmeye
0: şu anda Sevgi
1: çalışıyorum şu
0: Yılmaz
1: an.
0: diyor ki ben bazıları gibi yapay zeka ile değil ben doğuştan bir starım diyor şu anda. Sen söylemiyorsun ben
1: Estağfurullah.
0: söyledim. Ve şu anda burada bir es verip hemen ocağımda süzüyorum. Mercimeği
1: Mercimeği
0: haşlandı. Hemen süzüyorum. Şöyle bakın efendim evdeki mutfak gibiyiz. Gördüğünüz gibi sevgili seyirciler. Of of of.
1: evet. Tavamız bile orada duruyor.
0: Her şey
1: O
0: duruyor.
1: kadar evde gibiyiz.
0: Aynen. Hemen bu aşamada şuradan bir kabımı alıyorum. Mercimeğimi içerisine boşaltıyorum ve duruyorum. Hiç senin de hiç yanıma gelip de bir hazırlık yapasın yok yani anladığım
1: Doğramanın sebebi
0: kadarıyla.
1: varsa doğraya soğanları doğrayayım mı?
0: Lütfen. Soğan kalmadı zaten.
1: İşte
0: Soğan
1: taze
0: yok.
1: soğanlar var.
0: Evet evet
1: Doğranmayacak mı?
0: lütfen. Sen
1: Elimi
0: doğra.
1: yıkayayım hemen. Öyle de titizimdir.
0: Aynen. O sırada
1: Hemen
0: sevgili
1: geliyorum.
0: seyirciler ben yeşil mercimek salatamızın malzemesini okumak istiyorum öncelikle. Sevgili Yılmaz doğruya dursun.
1: Mutfakta.
0: Evet. 2 yemek kaşığı yeşil mercimek ya da
1: Nasıl
0: kırmızı
1: doğruyorum?
0: mercimek.
1: Çok özür
0: Yuvarlak
1: dilerim.
0: yuvarlak doğrayabilirsin. Ben kırmızı mercimek seviyorum bu salatada. Özellikle kesme makarna içeride haşlanıyor sevgili seyirciler. Kırmızı kapya biber, 3 dal taze soğan, kornişon turşu, mısır, ceviz içi ve maydanoz. Harika, çok fresh bir salata yapıyoruz böyle makarnadan. Çok güzel yanında, akşam yemeğinin yanında. Bence çok ideal. Özellikle genç, bekar ama sevgili
1: Evet.
0: olup da bir çiftler varsa bence tam onlara göre.
1: Zayıf kalmak isteyenler.
0: Çok fit aynı zamanda.
1: Gerçekten
0: Şu
1: ama
0: an bana
1: çok
0: bir
1: tutar.
0: atıfta bulundu yani çünkü etsiz gibi ama Sevgim Yılmaz için etsiz yemek olmuyor ne yazık ki.
1: Buradan çıkışta kavurma yemeği gibi. Ekibi götürüyorum.
0: Yazıklar olsun.
1: Bunu nereye koymamı istersiniz
0: Direkt
1: efendim?
0: içine yani böyle
1: Koyalım mı
0: bir
1: içine?
0: doğramaya da yok
1: Hiç
0: ama
1: gerek yok.
0: yani sevgili seyirciler
1: Ama
0: sevgili
1: böyle
0: Yılmaz
1: halka halka dediniz, ince
0: ya,
1: demedin.
0: yani bravo hiçbir problem yok ve ben senden şunu rica ediyorum.
1: Salata konuşuyor doğru mu?
0: Evet bunu da doğra.
1: Tamam. Bunları küp mü hocam? Halka mı?
0: Hepsini yuvarlak yuvarlak küp küp
1: İşte öyle
0: doğrayabiliyorsun böyle.
1: dersen büyük olur.
0: Çok güzel. Ben gösterebilir miyim?
1: Küp yapmayayım mı
0: Hayır
1: şöyle?
0: bak ben sana bir göstermek istiyorum. Evet
1: Çağrı.
0: düşmanlık girmesin aramıza. Kesin şöyle. Şöyle görüyorsunuz.
1: Akşama sahnede sargıda elimle.
0: Yok olur mu? Şöyle bir incelik istiyorum lütfen. Yani çok zor değil bence. Tekrar
1: Değil.
0: göstermek istiyorum. Bak şöyle aldık böyle. Yani çok bir...
1: Sahnede ben aynısını yapacağım. Onu sahneye alacağım. Bak diyeceğim söyle.
0: söndürürüm diye gidiyorum biliyorsun. Sezen Aksu
1: Aa.
0: şarkılarından mesela hangisini en çok söylemeyi seversin? Ben Sen Ağla'ya özellikle çok bayılıyorum. Benim için onu söyler misin
1: Sen
0: şimdi?
1: ağlama mı?
0: Sen Ağla. Hani kaç sene sonra çıktı ya.
1: Ben o şarkıyı bilmiyorum.
0: Da. Ya da
1: Sen
0: bir...
1: ağla hangi şarkı?
0: Şimdi o zaman şunu söyleyeyim. En çok söylemekten keyif aldığım bir Sezen Aksu şarkısından bir kuble rica
1: Tamam.
0: ediyorum.
1: Buraya yayınlama, tamam mı?
0: Ben burada müzik...
1: Bilmiyorum dediğim yeri
0: Yani...
1: yayınlama sakın.
0: Efendim kadın yok. Sen ne
1: Deyip
0: yapayım bilmiyorum. Ben
1: yayınlıyormuşsun.
0: bilmiyorum ne yapayım yani. Biz bizdeyiz. Evdeki mutfak. Siz yabancı mısınız? Aramız ayrı gayrı.
1: Ay.
0: Alayım okur musun?
1: Tamam okurum. Bir dakika
0: Bir
1: sapa
0: Sezen
1: söyle.
0: Aksu... Efendim Sezen Aksu şarkısını bilmedi Sezen... Sevgim Yılmaz. Ben şok.
1: Biliyorum.
0: Şu an unuttu
1: Beni göm buraya.
0: ezberden.
1: Kaynat pencerede.
0: Ha burada bizdeyiz. Ne olacak? Ha,
1: Ay.
0: sevgili seyirciler, fırınımı göstermek istiyorum sizlere fırınımı. Gerçekten bir bakar mısınız? Bakın lütfen.
1: Şey yanıyor mu?
0: Karamelize oldu. Bak bakın bakın lütfen. Of bakar mısınız? Ne kadar güzel oldu. Yani 3-4 dakika sonra hazır. Of of of. Bakın göstermek istiyorum. Şöyle cımbızımı aldım. Bakın ne güzel böyle pişti. Gerçekten kuzudan hallice.
1: Beni kandıramazsın.
0: Şöyle. Bir 5 dakikaya hazır. Makarnama bakayım. Hala Sezen Aksu şarkısını söylemedi bu arada.

0: yine düşer deli divane gönlün aşka, aşka, aşka.
1: Efendim, bu
0: Yerlere geçtim.
1: gerçekten böyle bir ses yok. Ben bilerek söylemesini istedim ki yani Sevgim Yılmaz'ı ben mutfağıma alırım da ben dinlemez miyim yani?
0: Kandırıldım.
1: Yalnız etinden sütünden bu kadar
0: Evet.
1: sesinden.
0: Biber doğradım. Hepsini
1: Yani
0: doğrayayım mı?
1: evet lütfen.
0: Peki
1: Ya
0: efendim.
1: ne yapayım? Senin sahnenden de yer bulmak o kadar zor ki. Yani buraya kadar
0: Of.
1: gelmesin. Elbette ki rica edeceğim yani senden
0: Estağfurullah. Ne
1: arkasından.
0: zaman istersen. Buyur gel baş tacısın.
1: Muhtemelen şey diye. Ben bir program bitsin ben biliyorum. Yandım efendim biliyorum
0: Gelirse sakın
1: kuliste.
0: almayın diyeceğim.
1: Birazdan mikrofon kafama geçecek muhtemelen.
0: Estağfurullah. Hiç yapar mıyım öyle bir şey?
1: Yok olur mu? Şimdi efendim ne yaptık? Mısırı ilave ettik. Közlenmiş kapya biberimizi yaptık. Sevgim ablamın konuşan turşularını da doğradık. Muhteşem gördüğünüz gibi. Tam olması gerektiği gibi. Soğanlarımız zaten oh, tam yemekli.
0: Sonlarımızı halka halka yapmışım.
1: Yani tam kebaplık biliyorsun.
0: İlgilendirilmedim ama.
1: Aynen. Ama olsun problem yok. Biz bizeyiz burada. Yabancı yok.
0: Evet.
1: Makarnamız da gördüğünüz gibi haşlandı. Çok güzel. Hemen ben makarnamı da süzmek istiyorum. Şuradan bir hemen
0: Onu da
1: süzgeç mi
0: mı
1: olur?
0: mercimeğin içine
1: Evet
0: koyacağız?
1: evet çok güzel
0: Aa.
1: bir
0: Şunu ayırayım
1: salata
0: yerim canım
1: oluyor
0: çekti.
1: fresh. Efendim zor kadın. Yani sonra diyor ki ben zor
0: Şunu
1: değilim.
0: yiyeceğim.
1: Hemen şöyle ben bunu da süzmek istiyorum.
0: Turşu yeter mi bu kadar? Buna
1: İstiyorsan
0: doğrayayım
1: bence
0: mı?
1: yeterli. Doğru.
0: Tamam.
1: O sırada. Hopsut. Hemen sevgili seyirciler. Of of of. Şöyle gördüğünüz gibi hemen direkt şeffaf bir
0: Makarna.
1: şekilde makarnayı ilave ediyorum.
0: Her şeyi sıcaktan koyuyoruz yani.
1: Her şeyi sıcaktan.
0: Aa. Ama
1: Şöyle
0: bunu
1: hepsini.
0: dolapta bekletebiliriz.
1: Bekler bekler. Soğuttuktan sonra 3-4 gün bekleyebilir. Sorun yok. Akşama
0: Bunu
1: da
0: ben yerim
1: yapabilirsiniz.
0: ayırayım.
1: Şöyle evet. Şu ana kadar nasıl gidiyor? Memnun musun?
0: Evet
1: Mutlu
0: çok
1: musun?
0: memnunum. İyi ki
1: Şöyle.
0: gelmişim. Köz biber yedim. Sonra da
1: Beni engelleyecek
0: sigortamı
1: efendim bu arada. Ben bunu hissediyorum programdan sonra.
0: buradan çıkışta tüm ekip kavurmacıya gidiyoruz.
1: Hayır. Şimdi limon sıkalım içine. Dedim sana şunu vereyim. Cevizi içine koyup sonra limonla sıkarsın lütfen.
0: Sıkacak var mı?
1: Limonu sıkacağımız elbette ki var. Şurada. Şöyle. Ben hemen maydanozumu doğramak istiyorum.
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: Evet.
0: Şimdi bu böyle mi kullanılır, böyle mi?
1: Böyle
0: Öyle değil mi?
1: yapıyorsun. Evet.
0: Normalde biliyorsun, çoğu kişi bunu kullanmayı bilmiyor.
1: Tekrardan
0: Ay
1: gösterelim
0: şaka
1: efendim. Yok
0: yapmıyorum.
1: yok tabii
0: Gerçekten
1: ki.
0: birçok yerde onu böyle
1: Efendim
0: çevirip
1: aparatımız
0: eziyorlar.
1: var.
0: O
1: Hiç
0: yüzden
1: böyle
0: böyle
1: değil.
0: dedim.
1: Gördüğünüz gibi limonu
0: İçine
1: koydum.
0: girmesi
1: İçine
0: lazım.
1: girdikten sonra
0: Aynen öyle.
1: evet. Şimdi
0: Tamam.
1: maydanozumu doğramak istiyorum içine. Freshlik katsın diye. Şöyle. Çok güzel.
0: Buna baharatları da istediğiniz gibi koyabilirsiniz.
1: Ve ben
0: Ben olsam sumak da koyardım buna. Ama ben değilim. Siz yapıyorsunuz.
1: Senin için
0: Sumak
1: koyalım bari.
0: normalde biliyorsunuz mercimeğe çok
1: Evet.
0: yakışır.
1: Efendim kadın bildiğin için İzmirli değil bu kadın? Ben size söyleyeyim ya Adanalı. Evet
0: Kökenler öyle gerçekten.
1: net yani.
0: Aynen.
1: Hani.
0: Pınarlı beni biliyorsun kökenleri. Şunu ben alayım da yıkayayım bari. Şuraları toplayalım.
1: Ay lütfen
0: Her
1: ablacığım
0: yer
1: ya bana
0: dağıldı.
1: bırakma yani lütfen
0: Bu
1: sen de yardım
0: lazım
1: et.
0: mı?
1: Hayır değil
0: Neden
1: lütfen.
0: çıkardık bunu biz?
1: Aslında sana domates soyduracaktım ama kıyamadım.
0: Aa çok iyi. Ben bıçakla da soyarım domatesi.
1: Ah
0: Aşk
1: hemen
0: olsun.
1: bir saniye.
0: Bana ince bir bıçak verin. Aşk olsun.
1: Lütfen hemen bir domates veriyorum sana.
0: Anneler nasıl kızardı böyle
1: Bakın
0: yere su damlatınca.
1: domates hangi bıçakla
0: Ben
1: doğramak?
0: seçerim orada.
1: Evet
0: Hiç
1: sen
0: yorulma.
1: seç. Ben de o
0: Gel.
1: sırada koyayım. Evde mutfağına girer misin?
0: Nereye?
1: Evde yemekleri sen mi yaparsın, yardımcın mı yapar?
0: Yardımcım yapıyor ama böyle çok özel hissettiğim dostlarım, arkadaşlarım, erkek arkadaşım geldiğinde kendim giriyorum.
1: Peki, sen söylediğin için soruyorum. 2026'da evlilik gözüküyor mu?
0: Şu an gözükmüyor.
1: Evet. Efendim
0: Domates
1: Sevgim Yılmaz,
0: nerede?
1: magazin gündemine de
0: Şu an
1: buradan
0: gözükmüyor ama
1: alabilirsiniz
0: her şey
1: efendim.
0: kısmet bu hayatta
1: 2026'da
0: biliyorsunuz. Her
1: aynen.
0: şey kısmet.
1: Ben birazcık zeytinyağı ilave
0: Domates
1: etmek
0: nerede?
1: istiyorum. Domates.
0: Sakladın mı?
1: Aa. Domates buradaydı.
0: Yürüdü gitti mi? Çekmeceye mi düştü acaba? Çok
1: Evet
0: gülerim.
1: bakayım.
0: Kesin içiniz
1: Evet.
0: hayat bir şanstır.
1: Burada biz buradayız yani
0: Hangi
1: efendim.
0: çekimde
1: Burada.
0: oldu bu? Bende olmuştur bir tek.
1: Evet. O sırada tuz ilave etmek istiyorum. Sen bakar mısınız ne güzel domates oluyor. Burada çok şaşırıyorum. Hala ben bu kadının mutfaktan...
0: Bence buraya zoomlamalısınız.
1: Aynen.
0: Aşk olsun. Ve ince soyuyorum. Kalın da değil.
1: Ben ona bakacağım şimdi.
0: Lütfen. Ve daha kopmadı.
1: Ah. Evet.
0: Elmayı koparana kadar eskiler öyle yaparmış biliyor musun? Elma soydururlarmış evlenme yaşına gelen kızlara. Derlermiş ki şu elmayı bir soy bakalım yiyelim. Eğer koparmadan soyarsa evlenme yaşı geldi demekmiş. Belki gelmiş de geçiyor demek ki.
1: Enişte.
0: O yüzden koptu belki.
1: Enişteciğim duş.
0: Benimki gel. Bunu küp küp küçük küçük mü yapıyorum?
1: İstediğin gibi. Efendim bakar mısın?
0: İstediğin gibi yaptı.
1: Ya. Gerçekten aşk inanılmaz. Olsun. Böyle bir şey yok.
0: Taze soğanla ilgili ben ne istediğinizi anlayamadım. Yoksa olay çok başka bir boyuta giderdi rica ediyorum.
1: Haftaya yine geliyorsun ablacığım.
0: Doğrama işleri için.
1: Evet. Ya bu arada...
0: Çalışmadığın ya, günlerde...
1: Efendim de bakar mısın ne kadar güzel doğuruyor. Ama sadece bıçağı tutuş ve doğrama biçimi yanlış. Bir dakika burada durmanı istiyorum.
0: Buyurun lütfen.
1: Bıçağı aldığın takdirde böyle değil. Böyle değil. Bıçağı böyle tutun. Bıçak burada, tamam. Sapı burada. Elini burada aldıktan sonra elin böyle olacak.
0: Şöyle yapacağım. Evet.
1: Çünkü niçin? Sen elini böyle yaparsan burası kesilir.
0: Parmağım
1: ya da böyle yaparsan olsun. Buraya kayabilir. Ancak... Yana aldım. Koyduktan sonra bak. Benim artık elimin kesilmesi imkansız. Çünkü böyle kayıyor.
0: Tamam yapacağım.
1: Lütfen. Gösterme yapmanı istiyorum şimdi.
0: Bıçağı böyle mi tutuyorum?
1: Evet şuradan. Destekle.
0: Vay.
1: İstiyorsan şef bıçağıyla yap daha rahat olur.
0: Tamam.
1: Nasıl rahat edersen.
0: Şu.
1: Evet.
0: Vay tamam. Evet, evde deneyeceğim
1: var.
0: Bunu.
1: Altyapı
0: aşk
1: var.
0: Olsun.
1: Bunun içine de hadi katalım.
0: Buyurun lütfen.
1: Evet mis gibi salatamız da hazır.
0: Zeytinyağı koyacağız.
1: Koydum.
0: Balzamik konu bunu.
1: Balzamik güzel olur.
0: Ama herkesin damak tadına uymuyor.
1: Tamam, ablacığım ben sana alırım. Zahmet kaldır. O sırada şimdi bal kabağım da hazır. Bal kabağı sizin konta. Onu çıkarmak istiyorum. Of of of. Of bakar mısınız şunun lezzetine? Şöyle göstermek istiyorum. Bakın sevgili seyirciler bakar mısınız? Yani şu ne kadar yumuşacık. Bakar mısın? Ne kadar dağılıyor. Görüyor musun? Bak. Kuzudan hallice. Efendim. Şu anda biz mutfağımızı toparlayalım. Finalde buluşalım.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
2: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

düşmeyen şarkılarıyla 5 Mayıs'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda. Organizasyon Çizgim Event. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Efendim biz mutfağımızı toparladık. Şu anda yemeklerimiz hazır, sunumlarımız hazır. Ben Sevgim ablamdan bir kuble hatta bir güzel şarkısını söylemeni istiyorum. Ama senden ricam dayanamıyorum söyler misin?
1: Tabii ki
0: Senin
1: söylerim.
0: sesinden bir dayanamıyorum gelsin.
1: Hadi
0: Ben o
1: söyleyelim.
0: sırada bir servis yapayım.
1: Tamam.

0: Ya
1: Teşekkür
0: bu
1: ederiz.
0: nedir? Yani bu nasıl bir acıdır? Yani bu şarkıyı söylerken hissediyorsun.
1: Evet, hissediyorum bazen.
0: Hani bir
1: Ama bazen.
0: anlamı var mı?
1: Şöyle söyleyeyim. Bu şarkıyı Kerim yazdı zaten. Kerim Aras. Buradan da sevgilerimi
0: Selam olsun.
1: gönderiyorum. Düeti de onunla yaptık biliyorsun. Şarkı inanılmaz güzel. Ben söylerken o anda çok şey hissederek söylüyorum. Ama normal standartlarda şarkı söylerken bir şey hissetmiyorum.
0: Mesela şunu dedi mi? Kerim sana geldi. Sevgim, bu şarkıyı biz beraber düet yapalım dediğinde illaki bir hissettiğin bir şey vardır. Örnek veriyorum, bu
1: Şarkıyı
0: şarkının
1: zaten bana
0: duygu.
1: ilk gönderdiler, dinledim. Sonra bir daha dinledim. Sonra bir daha dinledim. Dedim ki bu şarkıda bir şey var. Daha böyle soft bir okuma şeklinde geldi bana. Dedim ki şurayı şöyle yapabiliriz, burayı böyle yapabiliriz. Kerim'le birlikte bayağı dinledik. O zaman işte Eva yapımında sevgili Hazar Bey'le bayağı bir oturduk, konuştuk. Neyi nasıl söyleyebiliriz, nasıl yapabiliriz? Onunla konuşmamızın sonrasında şarkıyı böyle okumaya karar verdik ve çok da güzel yürüdü. Çok dinlendi. Çok çok kişi paylaştı ve gerçekten hissederek acısını çeke çeke insanlar paylaştılar. Bu da bize çok güzel dönüşler getirdi.
0: Yani sen yükseliyorsun ya artık ikinci kısımda dayanamıyorum diye yani. Artık
1: Evet.
0: benim derdim olmamasına rağmen dertleniyorum
1: Olmayan
0: yani.
1: aşkın acısını
0: Evet.
1: çektirdin bize diye zaten bana sürekli yazıyorlar. Abla olmayan aşkın acısını çektirdik
0: Ya ben
1: diye.
0: burada diyorum ya hani hatta senin için. Herkes boşuna demiyor. Yeni nesil Sezen Aksu diyor aslında. Çünkü Sezen'in şarkıları da normal günlük hayatta dinlediğimizde de hani bir
1: Evet.
0: dertlenir, bir hissenin duygusal
1: Evet.
0: olur ya.
1: Çok
0: Sen
1: derin.
0: orada da.
1: Çok derin hissettiriyor.
0: Ya sen böyle bir kadınsın zaten,
1: Teşekkür
0: güçlü.
1: ederim.
0: Hani bu
1: Sağ ol.
0: kadar güzel bir çizgin var. Asla çıkmıyorsun. Hani program
1: Çıkmıyorum.
0: boyunca o kadar dedim ki hani bir şey söyle falan.
1: Çok uğraştın,
0: Ama
1: çıkmadın.
0: hiç yok
1: Evet.
0: yani ama.
1: Sevmiyorum birilerine sataşmayı. Yani bana göre sen yine kızacaksın bana belki ama hayatta en güzel şey haddini bilmek.
0: Evet.
1: Birilerine çamur atarak, sataşarak ben birilerinin bir şeyler yapabileceğine inanmıyorum. Zaten şöyle bir şey var. Çok konuşan hiçbir zaman bir şey yapamaz. Birazcık da işlere bakmak lazım. Kim ne yapıyor, nerede nereye gelmiş, kimle ne yapmış. Buna bakmak lazım biraz da.
0: Çünkü
1: O yüzden çok sevmiyorum sataşayım,
0: evet.
1: kavga edeyim. Aman ona şunu söyleyeyim, buna bunu söyleyeyim de bir dikkat çekeyim. Böyle bir şey yok
0: Sanat
1: bende.
0: camiasında çoktur ya aslında, o yüzden biliyorsun hani herkes birbirine sataşır. O
1: Evet.
0: sevgim buradan sevgime bir şey söyler. O masum kırmızı güle bir şey söyler. Hani
1: Evet.
0: bunlar çoktur aslında ama sen çok uzak duruyorsun böyle
1: Evet. Diyorum ya benim
0: kaoslardan.
1: çok müstakil kendime has bir yaşam tarzım var. Ben onun içinde de gayet mutluyum. Tabii ki yaptığım iş gereği çok fazla bir şeylerde göz önünde olmak zorundayız. Herkese şarkılar söylüyoruz. Onların gözünün içine baka baka bir şeyler yapıyoruz. Orası çok ayrı bir boyut. Ama oradan indiğim anda ben sevgim olarak çok başka bir şekilde yaşıyorum.
0: Ama sevgili seyirciler, ben şunu garanti ediyorum. Yani burada biz bizeyiz. Yani yaklaşık 45 dakika, 1 saat bu kameralar açık. Burada bir
1: Evet.
0: kişiye bir yabancı yok. Artık alıştılar bize de, bana da, sana zaten
1: Mutlaka.
0: biliyorlar. Hiçbir şekilde diyorum ya, sen çizginden çıkmıyorsun, o güçlü tavrın. Ben bir an dedim ki artık hani en son şey mikrofon dedim bir gelsin artık falan bana, ama asla yok. Çok güzel bir kalbim var
1: Teşekkür ederim.
0: öncelikle.
1: Sağ ol.
0: Hani bizim programımıza gelmek nasıl bir duygu? Nasıl bir program geçirdik? Duygularını benimle paylaşır mısın?
1: Ben çok keyif aldım. Çok güzel sohbet ettik. Çok güzel vakit geçirdim. Hiç sıkılmadım, kasılmadım. Normalde ilk girdiğim ortamlarda böyle bir anda çok sıcak olamam yapım gereği ama hiç öyle yabancılık çekmedim. Ekip de zaten çok keyifli. Hepinizi ayrı
0: Teşekkür
1: ayrı
0: ederiz.
1: çok sevdim. Çok teşekkür ederim. En kısa zamanda bir sahnemde mutlaka hepinizi ağırlamak istiyorum. Burada kim varsa çok mutlu olurum.
0: Özellikle şimdi
1: Sizin
0: yemeğe geçelim.
1: kontodan yemek için
0: Aynen.
1: de can
0: Hemen lütfen tadım yapalım hatta
1: atıyorum.
0: beraber.
1: Yapalım.
0: İstersen önce
1: Hemen yapalım.
0: sinkontadan başlayalım. O
1: Evet,
0: sırada ben de
1: lütfen.
0: tadıma geçeyim. Direkt şeffaf şekilde bakın. Yoğurtla beraber bakarsan
1: Öyle
0: daha
1: bakacağım.
0: tatlı.
1: Hepsinden üst üste koyayım.
0: Efendim. Karamelize soğanın tadı. Yoğurdu neden koydum? Yoğurdun çok özel bir ağırlığı var. İçine pul biber, tarçın vesaire koymuştum biliyorsunuz, diğer baharatları. Ancak yoğurtla beraber harika bir eşlik ediyor. Dengeliyor aslında kabağın tadını. Şu an Sevgi Hanım'a da sorayım. Şu anda nasıl?
1: Evet, yoğurtla çok güzel. Tarçın aşırı baskın değil. Tarçını çok yüksek oranda sevmem. Ama bunda hiç öyle rahatsız edici gelmiyor. Her şey çok keyifli.
0: Kuzudan
1: Eline
0: hallice
1: sağlık.
0: diyebilir miyiz?
1: Diyelim.
0: Şimdi
1: Ayıp olmasın.
0: salatamızın tadına bakalım.
1: Buna bakacağım.
0: Ama sen etçi bir insansın o
1: Evet,
0: yüzden.
1: çok aşırı
0: Ama
1: etçilim.
0: eğer bu kadar
1: Proteini
0: et,
1: buradan alıyorum şu an.
0: evet et yemeseydin, bu
1: Mercimekten.
0: kadar etçili olmasaydın nasıldı?
1: Şu anda da gayet güzel. Bunun yanında et de çok yakışır. Et de çok güzel oluyor. Kabağa yatıştırıyorum.
0: Salatanın ekşisi de bence çok güzel.
1: Kısır gibi olmuş. Çok güzel.
0: Makarna çok rahatsız etmiyor. İçinde
1: Evet.
0: ilk başta akla gelen şöyle diyebilirler. Makarna var, mercimek var. Aynı zamanda doyurucu.
1: Bence çok güzel.
0: Bunun yanında çok bir iki parça et olabilir. Tavuk olabilir. Çok güzel.
1: Bunlar hem balığa hem tavuğa hem ete çok
0: Hepsine çok
1: yakışır.
0: iyi gider.
1: Harika.
0: Peki finale gelmeden önce. Bizim programımıza özel. Bizim bir ritüelimiz var. Bizim programımıza özel izleyicilerimize Sevgim Yılmaz bir motivasyon cümlesi kurmasını istesem. Bu ne olurdu? Hem 14 Şubat'a özel. Anlamlı bir cümle kurar mısın?
1: Tabii ki. Nefes aldığın sürece illaki gelenler olacak, gidenler olacak, sevdiklerin ve vazgeçtiklerin olacak. Önemli olan kiminle yol yürüdüğün değil, senin o yolda ne kadar hızlı yürüyebildiğin aslında. O yüzden ne ayakkabılarına ne elinden tuttuğuna güvenmeyeceksin. Sadece ve sadece kalbine güveneceksin.
0: Aslında çok güzel bir yere değindin. İçinizdeki güce inanın sevgili
1: Evet.
0: seyirciler. Buna diyoruz. Efendim bugünlük programımızın sonuna doğru gelirken Sevgim Yılmaz'a çok çok teşekkür
1: Ben
0: ediyorum.
1: sana
0: Ayaklarına
1: teşekkür
0: sağlık.
1: ederim ve tüm ekibine.
0: Hani
1: Çok
0: çok teşekkür
1: naziksiniz.
0: ederim.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Yine bekliyorum.
1: Evet, her zaman.
0: Efendim bugünlük bizden bu kadar. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Her programımda beni yalnız bırakmıyorsunuz. Dualarınızı hissediyorum efendim varlığınızı. Gerçekten reytinglerimiz de zaten muhteşem gidiyor. Nazar değmesin. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın, evinizin onda kalın. Görüşmek üzere.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış. Pırlanta.
6: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

sevilen şarkılarıyla 4 ve 6 Mayıs'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda. Organizasyon Çizgim Event. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTürk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide? Hangi kredi?
7: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
8: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor.

0: dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. SigaraGerçekleri.com.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
2: Dolu dolu ağladım çok dolu dolu.
1: 18 Nisan Cumartesi, Konya Selçuklu Anadolu sahne. 19 Nisan Pazar, Ankara Kongresyum. 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmiyo'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Via Karavan deşarjı sunar. Via Karavan.

0: Herkese merhabalar. Deşarj başlayan program Dream Türk TV ekranlarındasınız. Hoş geldiniz ve sefalar getirdiniz. Her hafta popüler isimlerle buluşuyoruz. Ve bu hafta da Gökhan Türkmen'in o şahane stüdyosuna konuk olduk. Bizi misafir ediyorlar ve bir saat boyunca müzikal yolculuğun yeni projelerini, her şeyi detaylı olarak konuşacağız. Hemen iletişim adreslerimizi hatırlatalım arkadaşlar. X ve Instagram'da Dream Türk TV ve Refik Serez olarak bizi takip alabilirsiniz. Murat Karataş yönetmenliğinde başlıyoruz programa. Şimdi geçtiğimiz günlerde harikulade bir projeyle karşımıza çıktı. Özel bir projeydi. Detaylarını şimdi kendisinden alıyor olacağız. Hoş geldin, nasılsın?
1: Hoş bulduk, sağ ol Refik. Siz de hoş geldiniz.
0: Çok güzel bir yer yapmışsın. Eyvallah, önce oradan başlayayım. Stüdyo muazzam, güzel yer. Zaten Anadolu yakasının en prestijli yerinde. Ortam şahane ve enerjisi de çok güzel aslında. Evet, İçeri girdiğimiz andan itibaren o güzel tatlı harika enerjiyi aldık.
1: Süper, aldıysanız ne güzel. Biz de zaten amacımız aslında biraz öyle bir yer yapmaktı. Yani daha önce biliyorsun Maslak'ta bir yerimiz vardı, GTR deneyimi diye. Yani ofisimiz de aslında birazcık orası yapmaya çalıştık ama orası birazcık aslında iyi bir home studio gibi bir yerdi yani. Ama biraz küçük bir yerdi. Yani dilediğimiz hareket alanına sahip olamıyorduk orada. Hem işte kayıt sırasında da çok uzun süre orada sabit kalabilmek zor oluyordu. Trafik yüzünden işte biz bu taraf çocuğuyuz. Yani hep bu tarafa dönmek zorunda kaldığımız için trafik mevzusunu çok iyi ayarlamak ve planlamak gerekiyordu. O yüzden de çok rahat değildik orada. Ama orada da tabii ki güzel kayıtlarımız, güzel zamanlarımız oldu. Bayağı 7 sene falan orada takıldık yani.
0: Güzel şarkılar da çıktı
1: güzel
0: ama
1: orada. Güzel albümler, güzel şarkılar da çıkarttık orada. Bir tane daha ofisimiz vardı Ataşehir tarafında burada. İşte orada da daha çok prodüksiyon ofisimiz, hani toplantılarımızı orada yapıyorduk. Hepsinin bir arada olduğu, işte herkesin gelip rahatça çalışabildiği, hem kendi şirket çalışanlarımızın hem de işte dışarıdan da arkadaşlarımızın, dostlarımızın geldiği, böyle birlikte sohbet edebildiğimiz, rahat rahat yayılıp oturabildiğimiz, yani geçip orada sen laptopunu alıp ben şurada bir köşede bir çalışabilir miyim deyip gelip çalışabileceğim bir ortamı sağlayacağımız, tatlı, enerjisi yüksek dediğim gibi öyle bir yer hep hayal ettik. Aslında Sinem'in hayalini bu yani.
0: Evet, şu an biz ofis kısmındayız galiba. Duvardaki
1: evet, o Sinem'in tarafı.
0: Tablolar falan şahane yani, bitkiler
1: hep
0: falan.
1: Hep böyle bir, zaten Sinem'in de kamera zamanından, işte kamera kiralama zamanından hayal ettiği ve yaşadığı aslında ortam hep böyle bir ortamdı. Ben de ilk Sinem'le birlikte olmaya başladığımızda, Cinepark zamanında, onun çalıştığı zamanlar hep böyle bir ortam vardı aslında. İşte oyuncular gelir, arkadaşları gelir, arkadaşlarımız gelsin, oturalım, işte oyun oynayalım, sohbet edelim, beyin fırtınası yapalım. Onun işi için, bizim işimiz için. İlla birbirimize hani aynı şeyi yapmak zorunda değiliz yani falan. Öyle bir yer planladık, öyle bir yer hayal ettik.
0: Herkes gelebiliyor peki buraya?
1: Ya gelebiliyor mu derken
0: yani müzik yapan herkes stüdyoyu falan kiralayabiliyor
1: ya şöyle,
0: herhalde.
1: Stüdyoyu tabii ki biraz referanslı kiralıyoruz. Yani hani ben şarkı söylemek istiyorum diyen tabii ki yani öyle bir şeyimiz maalesef olmuyor. Çünkü profesyonel bir kayıt stüdyosu burası.
0: Evet, çok da iyi yapmışsınız.
1: Yani, evet, aynen. Biraz hassas davranmak zorundayız yani. O yüzden de referansla tabii ki aldığımız, bildiğimiz insanlar dışında referansla da aldığımız bir kayıt stüdyosu burası.
0: O zaman GTR'le müzikten mi buluyor olacaklar, burayı bir incelesinler?
1: Tabii yani Instagram'da zaten Deney Evi'nin hesabından bakabilirler nasıl bir yer olduğuna. Adrese de bakabilirler. Zaten geliyor telefonda, atıyorum işte gelmek istiyorum, bakmak istiyorum, görmek istiyorum. İşte stüdyoda kayıt yapmak istiyorum diye.
0: Böyle yani, ama güzel bir stüdyoya ihtiyacımız vardı.
1: Bu yani bizim zaten her zaman ihtiyacımız var. Çünkü biz dediğim gibi biz komün yaşamayı seven, kalabalık
0: i̇şte
1: yaşamayı
0: seven. Pandemiden sonra biraz daha böyle bir evlere kapandık ya. Hani evin küçük bir odasının bir köşesinde böyle stüdyo falan tabii yapmaya başladılar.
1: Telefonda da yaparsın artık yani. Albüm yapabilirsin telefonda.
0: Teknoloji
1: ama,
0: de ilerleyince.
1: Yani dediğim gibi bizim daha çok yani müzik yapan, işte daha çok kendi şarkısını kendisi yapan ve bunu daha canlı, daha hareket içerisinde olmayı tercih eden sanatçılarla çalıştığımız için kendileri gelip burada bir stüdyoda kendisine ait olduğunu düşündüğü bir stüdyoda oturup yani burada vakit geçirmek isteyen sanatçılarla çalışıyoruz. Yani o birebir dokunarak, hissederek bir şeyleri yapmaya çalışan, kayıt etmeye çalışan insanlarla daha çok tercih ettiğimiz insanlar. Daha çok müziği içinde yaşayan insanlar. Hı hı. O yüzden de böyle bir stüdyoya onların da ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz için de biz böyle bir şey yapıyoruz. Bir de abi dediğim gibi yani hani biz şimdi stüdyoda perde de var. Oyun da oynayabiliyorsun. Yani hani işte lansman da yapabilirsin. Küçük konser de verebilirsin. Küçük stand-up da yapabilirsin. Yani öyle bir alanda
0: sahip. Her şeyi düşünmüşsünüz o
1: tabii,
0: zaman.
1: Tabii tabii yani her şeyi düşündük. Yukarı tavandaki yani işte prizlere kadar, işte mikrofon asma sistemine kadar, kayıt sistemine kadar her şeyi düşünülerek yapıldı.
0: Harika.
1: Yani çünkü YouTube çekimleri de yapma hayalimiz vardı ki yapıyoruz işte. Kendi çekimlerimizi yapma hayalimiz de vardı. Şimdi işte Kat diye bir program yapılıyor. Sinem'le Esra yapıyorlar. Onun dışında Arke diye bir programımız var. Pınar Yıldırım yapıyor.
0: O Kat'ı biliyorum ya. Çok güzel. Önüme düşüyor. Takip ediyorum da biz yayın sonrası
1: yani
0: söyleyeceğim.
1: Yani böyle şeyler, tatlı şeyler yapmak için de böyle birazcık içeriği tek parça, işte bootlar olmayan, işte okuma odası olmayan, her şeyin tek bir odada olduğu, her köşenin farklı gözüktüğü bir alana çevirmeye çalıştık. Güzel de oldu. Çok güzel çalışıldı. Çok güzel, çok emek verildi. Çok titiz davranıldı. Sevgili Halil ve Burak gerçekten yani kendi yerleriymiş gibi burayı yaptılar. Biz de çok memnun kaldık.
0: Süper. O zaman deney evinden arkadaşlar takip edebilirsiniz. Şimdi özel şarkıyı bir ekranlara getirelim. Sonrasında bunun detaylarını konuşacağız. Çünkü proje içerisinde güzel çocuklar var. Masal Olsa'yı şimdi ekranlara getiriyoruz arkadaşlar. Çok taze, birkaç gün önce siz müzikseverlerle buluşan bir şarkı ve video klip oldu.

0: Şimdi bu klibe baktığımızda Neil Ronay'ı görüyoruz ve Mozart Akademi'ndeki o güzel tatlı çocukları görüyoruz. Aynen. Bu proje nasıl ortaya çıktı?
1: Aslında şöyle oldu, kızlarım Leyla da ve Nizona akademiye kayıt oldular. Hı-hı. Matilda müzikali için bir arkadaşımız tavsiye etmişti. Biz de onları çok istekli ve sevdiği için böyle şeyleri, müzikal gibi şeyleri, müzikle de ilgilendikleri için oraya kayıt olduk. İzmir ekibi aslında Mozart Akademi.
0: Aa, senin sayende biraz daha biz tanıyor oluyoruz aslında
1: evet,
0: bu Mozart'ı.
1: Evet, yani biz de zaten ben çok istiyordum yani müzikal yapsın. Hani Neil özellikle çok seviyor, müzikle ilgili bir hayali de var. Yani hep müzikal içerisinde olmasını isterim yani şu kızlarımın açıkçası eğitimini alarak. Neyse böyle bir şey duyunca, görünce de biz çocukları vermek istedik yani bu projenin içerisinde, bu disiplin içerisinde olmalarını istedik açıkçası. Sevgili İlhan ve Fatma Hoca yani buraya gelip teşrif ettiler, sağ olsunlar. Kızları denediler, baktılar seslerine, hani nedir ne değildir, tabii ki deneme şeyle alıyorlar ekibe. Çok beğendiler, ekibe dahil oldular kızlar. Sonra bir İzmir, aslında İzmir ekibi olduğu için İzmir'de öğrencileri var tabii ki Mozart Akademi'nin. Burada Maslak'ta her pazar ders yapıyorlar. O derse de bizim kızlar dahil oluyor. Bir dersi de İzmir'de yapmak istediler. Çünkü bunun yıllardır bu Matilda ve Annie müzikalini yaptıkları için orada yapan, daha önce yapan ekibi buradaki ekibin izlemesini istediler. Hmm. O yüzden de İzmir'e davet ettiler bizi. Bizim de konserimiz vardı o zaman, denk geldi falan filan. Gittik hep beraber, kızları da aldık gittik. Gittiğimizde bir sürprizle karşılaştım ben. Masal Olsa şarkısını çalışmışlar İzmir ekibi. Koral bir şekilde kompozisyonla bize şarkıyı okudular.
0: Sizin kızlar biliyor muydu? Onlara
1: kızlar sürpriz... tabii ki biliyorlar.
0: Sana şimdi söylemiyorlar ama.
1: Hani öğrenmişler de bana hani söylemediler falan filan. Gittiğimde size bir sürprizimiz var deyip Masal Olsa'yı söylediler kora. İşte Mozart Akademi.
0: O anki duygun ne oldu?
1: İşte zaten paylaştık yani, gözlerim doldu, çok hoşuma gitti. Yani çocukların böyle bir şey yapıyor olması çok acayip tabii ki. Sonra biz bunu dedik ki 23 Nisan'a yakın biz tarihte yaptılar zaten. Yani bir ay önce falandı bunu yaşayalı. Bir ay oldu. Dedim ki ben de 23 Nisan'da bunu biz hep beraber kaydedelim. 23 Nisan'da da çıkartalım. Yani hani ister misiniz böyle bir şey yapsak hocam falan diye. Onlar da çok mutlu oldular. Sağ olsunlar çok. Yani bu fikre destek oldular. Hani yapmaya da bilirlerdi yani. Hani çocuklar da çok istekli hareket edildi. Veliler de çok istekli, çok arzulu bir şekilde kabul ettiler mevzuyu. Biz de sonra onları davet ettik bu sefer. Hepsini, bütün İzmir ekibini. Bütün o Matilda ve Annie müzikalinde olan, olacak, yeni çalışan, yani daha önce bu müzikali yapmış öğrenciler, bayağı 30 kişilik bir çocuk korosuyla ve aileleriyle birlikte onları biz ofise, stüdyoya davet ettik. Onlarla çalıştık. Sevgili yine Fatma Hoca ve İlhan Hoca işte önderliğinde, tabii ki onların kontrolünde. Burada beraber çalıştık, kaydettik ve insanların huzuruna sunduk.
0: Yani benim güzel bir proje oldu ama.
1: Çok güzel oldu, çok keyifli oldu. Yani Harun abiye yazdığımız bir şarkı Masal Olsa normalde biliyorsunuz. Harun abinin işte son böyle zamanlarında ona dinletebildiğim, çok şükür ki dinletebildiğim bir şarkıydı. Bizi de yeri çok ayrı. Çok pozitif bir şarkı bence zaten.
0: Niye o şarkıyı seçmişler? Hiç sordun mu?
1: Hiç sormadım. Olsa. Hani çok pozitif bir şarkı da Masal Olsa yani. Hani
0: çocuklara daha yakın olduğu
1: için. Daha yakın ve aslında hiç öyle düşünmemiştim ben mesela. Yani şarkıyı dinleyince sanki gerçekten çocukların... Hani çocuklara yazılmış bir şarkı gibi de duyuluyor.
0: O yönden zaman. Bakınca onu hissetmiş
1: evet, oldum. Evet, herhalde öyle hissetmişler. Çok da doğru hissetmişler. Öyle olunca da bir çok oturdu birbirine. Çok tutarlı bir hale geldi şarkı çocuklarla birlikte olunca. Bizim de çok hoşumuza gitti.
0: Belki
1: çok
0: bundan sonra olmuş. Devamı gelir. Çünkü müzik dünyasına baktığımızda aslında ana temelde çocuklar... ebeveynleri o kadar çok fazla etkiliyor ki ailede tabii. Çocuk varsa, o çocuk o şarkıyı dinliyorsa ebeveynlerine de zaten ağza sakız olmuş oluyor. Yani tabii çocuk yani. Çocuğa şarkıyı dinlemek...
1: Aslında ebeveynler sayesinde çocuğun diline sakız oluyor şarkılar. Yani şimdi, ne dinlerse çünkü çocuk onu dinliyor.
0: Bazıları tam tersi olmaya başladı son yani günlerde. Mesela bazen etrafımdaki arkadaşlarım çocuklarına bakıyorum. Yani biz bu şarkıyı bilmiyoruz ama çocuktan öğrendik bu şarkıyı olur falan gibisinden. Olur. Belki bu projelerin devamı da gelebilir başka çocuk korolarından.
1: Olabilir tabii ki. Yani hani ben her zaman çok mutlu olurum, memnun olurum, gurur duyarım çocuklarla. Bir şey yapıyor olmak bizi çok mutlu ediyor. İnanılmaz bir enerji. Mesela o gün sabahtan akşama kadar buradaydık. Yani çok güzel vakit geçirdik çocuklarla. Onlar da çok mutlu oldular. Akşam konserim vardı mesela yani. Hani bütün gün onlarlaydım. Onlar bütün abi. Gün çalıştık ettik. Ama öyle bir enerjiyle gittim ki konsere yani. Hani
0: farklı geçmiş.
1: Onların enerjisiyle çok daha başka bir gün oldu. Yani çocuk enerjisi başka bir şey tabii ki. Kesinlikle. Yani kızlarım da olduğu için biliyorum zaten ama hani bir de 30 tane kız çocuğun burada olup hani hep birlikte o şarkıyı söylüyor olmak çok keyifli bir şey yani. Kesinlikle. İnşallah olur tabii ki başka şarkılarda da başka projelerde de bir şeyler yapmak isterim çocuklarla.
0: İzleyici mutlaka o enerjiyi almıştır. Şimdi yakın geçmişe gideceğiz. Bir başıma ekranlara getirip ardından sohbet izlemeye devam edeceğiz. Bu arada hemen hatırlatalım. X Instagram'da fotoğrafın altında yorumlarda buluşuyoruz arkadaşlar. Hatırlatmış olalım onu bir kez daha. Bir başıma ile sizi baş başa bırakıyoruz.

0: Devam ediyoruz Dream Türk'tesiniz Deşarj'da ve konuğumuz Gökhan Türkmen. Özel projeler geliyor senden. Bir de live performanslar var. Senin YouTube'unu özel olarak yapmış olduğun. Eski şarkılar tekrardan galiba gündeme getiriyorsun değil mi?
1: Organik diye bir şey yapıyoruz, onu söylüyorsun büyük ihtimal. İşte sevgili Serkan Uçer'le yaptığımız bir şey bu. Böyle bir başlangıç. Böyle bir şey çıktı yani aslında.
0: Devamı gelir mi peki? Güzel aslında. Ben
1: gelir büyük ihtimal. Şöyle gelecek onun devamı. Eski şarkıları, bana ait olmayan eski bilinen şarkıları yapıyoruz şimdi. Organik versiyon gibi bir şeyler. Serkan'la beraber. Hani Açık Adres'i yaptığımız gibi aslında.
0: Evet.
1: Onunla ilgili bir projemiz var. Bayağı bir şarkı aldık. Onları yapacağız tek tek. Şimdi yakın zamanda bir tanesi çıkacak. Hani şimdi söylemeyeyim, sürpriz olsun. Sonrasında devamı gelecek onun da. Yani şöyle, aslında hep böyle bir tane yapmıştım hani tek gitar, eski şarkılarımı, bazı şarkıları tek gitar böyle kaydettiğim bir şey de vardı, böyle EP'm de vardı. Sonra bunu bir tık büyütsem dedim hani böyle birkaç enstrümanla falan. Sonra bu enstrümanlara hani özellikle perküsyon kullanmak değil de belki gitarın arkasına vurarak, belki işte bilekliğimi şıkırdatarak, ne bileyim işte gitarın arkasını çevirip oraya bir tane A4 koyup onu sıs yapıp mesela oradan bir ses bularak. Onun gibi bir şeyle bunu organik hale getirip bu şekilde bir sound yaratsak nasıl olur diye Serkan'la konuştuğumda böyle onu beraber yaptık. Çıktı. Hani işte Ayıp Ettin öyle çıktı. Kalbim, Yansen, Rüya. Bunları bu şekilde yaptık, bu şekilde kaydettik. Böyle çok da keyifli oldu, hoşumuza gitti. Sonra Açık Adres, işte Saygı 1 projesinin Açık Adres teklifi gelince onu da Serkan'la yaptık. O da hani ona yakın bir şey gibi oldu. Dedi ki bunu eski şarkılar, bilinen eski şarkılardan devam edelim biz buna. Benim şarkılardan da yapacağız daha sonra. Onu aklımızda yani. Bunun gibi bir şey yapıyoruz aslında. Böyle daha benim sesimin daha net olduğu, daha hissedilir tek gitar söylüyormuşum kıvamında bir sound yaratarak yapmayı hayal ettiğimiz bir şey aslında bu.
0: Farklı şarkıyı tekrardan yeni sıfırmış gibi aslında bazı
1: dinleyiciler. Evet yani biraz öyle duyuluyor. Hani çünkü farklı bir aranje, farklı bir sound geliyor. Ve dediğim gibi yani hani benim hani sanki yanında söylüyormuşum hissiyatı vermek için birazcık daha naif bir sound yaratmak derdimiz aslında o organikte. Onu da yaptığımızı düşünüyorum.
0: Peki onun dışında sıfır kilometre şarkılar geliyor olacak mı? Sürprizler var mı yolda?
1: Onlar var, çok şarkımız var. Bu sene sonunda veya sene başında, 2027 başında bir tane albüm yapmayı çok istiyoruz. Yani başladık kayıtlara. Bir tane böyle disco funk bir albüm yapmıştım. 7 diyebiliyorsun.
0: O kıvam da mı olacak?
1: O, yani bu disco funk da o. Bu sol kafa bir sound yapacağız. Şarkılar yine bizim şarkılarımız. 8 şarkı olacak bu sefer. Aslında 7-0 artı bir kalem, bir de kalemin sol versiyonunu yaptık. Güzel bir albüm olacak. Çok heyecanlıyım o işle alakalı.
0: Onun öncesinde peki single'lar vermeye devam edecek
1: Devam edecek. O hani ayrı bir, yani sol bir proje. Benim kendi sound'umda yani Gökhan Türkmen'e yani duyduğunuz şu zamana kadarki sound'da devam eden şarkılar olacak. Yani şimdi yeni Yalan diye bir şarkımız çıkacak 1 Mayıs'ta. Ondan sonra yine ayda bir, 1,5 ayda bir yani albüm olana kadar bayağı şarkımız var.
0: Peki bu şarkı sıklığının artık böyle bir dip dibe gelmesi seni yoruyor mu müzikte? Çünkü üreten bir adamsın. Şimdi ha deyince de üretilmiyor açıkçası. Bir duygu var aslında şarkılarda. O duyguyu karşı tarafa yansıtman gerekiyor. Ama şimdi müzik dünyasındaki o janrada öyle bir sanatçılara presliyorlar ki 45 günde, bir ayda şarkılar yap ki hani gündemde ya kal.
1: Ben aslında
0: sayını yukarıya çıkar.
1: Uzun süre şarkı yapmasam olur. Yani çok şarkım var çünkü çok şükür ki. Ama yaptığımız şarkıyı da bir an önce çıkarmak istiyoruz. Çünkü o anki heyecanı karşı tarafla paylaşmadığın zaman, o heyecan gittiği zaman hani aynı heyecanla yani bizim gelip senin yanına yeni yaptığım bir şarkıyı söylerken ki halimle yani bir yıl önce yaptığım şarkıyı sana gelip bir şarkım vardı diye söylemem arasında fark var ya. İnsanlara sunarken de o fark oluyor.
0: O yüzden ama o sana yakın göre ama biz şimdi o şarkıyı bilmediğimiz için sen bize yani, ne kadar da canım, yani şarkıları yok, 5 yıl önceki şarkıyı bile söylesen biz böyle
1: tabii ki karşı taraf için dinliyorum. Yani bizim de heyecanımız olmalı ki o heyecanla insanlara onu sunmak istiyoruz. Yani o heyecanımız kaybolmadan o insanlara bizim de hani sunma ihtiyacımız oluyor. Yani benim öyle oluyor açıkçası. Bir şarkı yaptığım zaman çok bekletmek istemiyorum ama bu çıkacak olan şarkılar bayağıdır duruyor mesela. Çünkü işte onu mu çıkarsak, bunu mu çıkarsak, onu mu çıkarsak, bunu mu çıkarsak diye diye bazı şarkılar hep sarktı. Ama ben hiçbir zaman şeyde bir yandan da şunu demiyorum tabii ki. Yani ya vakti geçti, keşke şunu şu zamanda çıkarsaydık demiyorum. Her şarkının bence bir zamanı var, kısmeti var.
0: O şarkıların çıkarımını neye göre belirliyorsun? Mesela önünde mesela 5 tane sıfır şarkı mı?
1: Ne bileyim, o anki durumumuz, hissiyatımız, ülkenin durumu birazcık hani... Yani ambiyans, işte güçlü olup güçlü olmaması, hangisi daha güçlü? Hani şimdi bir tık daha böyle sakin bir şarkı verelim, bir sonraki bir tık daha medium tempo bir şey olsun. Yani mesela Ezberime şarkısında hani bayağıdır hareketli bir şey yapmıyorduk. Böyle tatlı, böyle medium tempo, hafif hareketli bir şey yapmıyorduk diye koyduğumuz bir şarkıydı. O yüzden Ezberime'yi tercih ettik. Bir de yeni yaptığımız bir şeydi. Hemen böyle heyecanlı bir şekilde hemen vermek istedik. Mesela yeni çıkacak olan Yalan 2 senelik bir şarkı, yani 2 sene önce yaptığımız. Hatta 1 sene önce aranjesi her şeyin bittiği ama hala beklediği, hani mixin bile bittiği bir şarkıydı. Ama şimdi mesela şöyle bir şey oldu. Yalan'ı tekrar mixe soktum mesela. Çünkü hani hoşuma gitmeyen bir şey vardı. Buna kısmet oldu. Şimdi klip çektik ona. Bu klip, çektiğimiz klibi makarayla çektik. Film kamerayla çektik. Yani bu makara sistemi çektiğimiz arkadaşlarımız, sevgili Emir, bir kısmet oldu yani, şarkıya kısmet oldu. Böyle dedi ki elimizde böyle bir fırsat var, bir makara durumu var. Hani getirsek olur mu, siz ne dersiniz? Biraz riskli ama. Yani dedim ki yapalım tabii ki, bu bir şans yani. Yalan'ın kısmeti oldu mesela. 2 senedir duran ve çıkmayı bekleyen bir şarkının klibinin kısmeti bu oldu. Yani ben öyle şeylere çok inandığım için... O yüzden de hani beklemek, beklememek...
0: Biraz akışına bırakıyorsun galiba.
1: Evet, hem akışına bırakıp hem kontrollü olmaya çalışıyorum aslında. Yani bir şey yapıp, lan keşke şöyle yapsaydık demiyorum yani. O zaman yapılması gerekiyormuş ya da Yalan işte şimdi çıkması gerekiyormuş. Biraz da öyle yapmak gerekiyor çünkü o kadar kontrol sahibi olamazsın, kontrol freak olamazsın şarkı çıkarma mevzusunda. Kesinlikle. Yani bu iş birazcık kısmet işi.
0: Peki 2025 yılında Özür Dilerim bekleyen bir şarkı mıydı yoksa heyecanla hemen onu bizlerle buluşturdun?
1: Ya Özür Dilerim de bekleyen bir şarkıydı. Özür Dilerim aslında çok böyle benim heyecanlandığım bir şarkıydı. Ama böyle istediğimiz tepkiyi almadı yani, ama biz vardır onunla bir zaman.
0: O zaman bir video klibi izleyelim, ardından klip üzerine ve şarkı üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Gökhan Türkmen konuğumuz.

0: Karavan'ın sunduğu Deşarj devam edecek. Via Karavan.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
2: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
3: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
0: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
4: Dolu dolu ağladım, çok dolu dolu.
0: 18 Nisan Cumartesi, Konya Selçuklu Anadolu sahne. 19 Nisan Pazar, Ankara Kongresyum. 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmiyo'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Via Karavan'ın sunduğu Deşarj devam ediyor. Via Karavan.
5: Gökhan Türkmen konuğumuz, Dream Türk'te Deşarj'dasınız hanımlar, beyler ve gençler. Şimdi az önce şey demiştin klip öncesinde, bazı şarkıları tam böyle çıkmaya yakın aranjelerini değiştiriyoruz falan, tekrardan bir onları bir yeniliyoruz. Bir şarkının tamam olduğu dediğini Gökhan Türkmen nasıl anlıyor?
6: Aslında çok değiştirmiyoruz. Sadece mixiyle ilgili bir böyle küçük bir şey görüp hani fark edip hani bunu böyle yapabilir miyiz dediğim bir müdahale vardı yalanla alakalı. Onun dışında aslında çok müdahalemiz olmuyor. Yani şarkı bittiyse bitti. Yani çünkü şarkı durdukça kurcalarsın. Yani bitmez yani o. Abi şurasını şöyle mi yapsaydık, burasını böyle mi yapsaydık? Lan şurası yani okuma da yani güzel gelmemeye başlar bir süre sonra. Yeniden okuyayım dersin. Hani ama o bitmez yani. Hani onun duygusunu vermek önemli. O duygusu bittiyse o şarkının duyguyla alakalı bir şey. Teknik olarak zaten dediğin gibi yani kurcaladıkça kurcalarsın, ekledikçe eklersin, çıkardıkça çıkarırsın. Bitmez yani o. Duygu tamamsa yani tamam dediğin yer duygu olmalı. Yani bu şarkının duygusu bu yani.
5: Bazen daha, mesela ilk okuduğun pilot okumayı bile hemen
6: evet yani bizim mesela yani. En başta albümde İlla şarkısı mesela benim demo okuduğum versiyonu koyduk biz. Aa. Yani yatağın başında böyle yayılarak oturarak okuduğum şarkıyı duygusu oydu. Yani ben tekrar denedim, stüdyoya girdim, 5 kere söyledim, hiçbiri o duyguyu o vermedi. Ve dedim ki tamam abi bu kalsın yani yapacak bir şey yok.
5: Şimdi bu özür dilerim şarkı istediğin başarıyı elde etme dedin ya az önce.
6: Evet.
5: Aslında böyle senin şarkılarında sonradan açılma durumu olabiliyor.
6: Tabii canım. Yani.
5: Mesela sen İstanbul'sun çıktığı anı itibaren evet. Zaten. Ama zaten çok belli olan bir şarkı ve inanılmaz bizi hı-hı. Derinden etkiledi ama son dönemde şarkı tekrardan bir gündeme geldi. Belki de özür dilerim de onlardan bir tanesi
6: ya
5: olur.
6: Olabilir. Derdin de öyle oldu. Derdin de ilk çıktığında biz de çok heyecanlı bir şekilde dedik ki kesin yani yeni çatı katı gibi bir şey olur bir şey. Yani hani olacağına emindim ben derdinin. Hani öyle bir noktaya geleceğine emindim. Oldu da mesela yani o da mesela sonradan patlayan şarkılarımdan derdim de. Özür dilerim de öyle bir şey olabilir. Yani şey mevzu zaten şu. Yaptığın şarkının pop-up bir şey olmaması yani. Yaptığımız sanatın pop-up bir şey olmaması için hı-hı. Uğraşıyoruz. Yani ben öngörülü bir şekilde şarkı yapmaya çalışıyorum. Yani 20 yıl sonra da dinlenebilecek bir şey yapmaya çalışıyoruz. Aranjesini de ona göre yapmaya çalışıyoruz. Kaydını da ona göre yapmaya çalışıyoruz. Yani iyi film, iyi şarkı her zaman yıllar boyu dinlenecek, izlenecek şeyler olmalı. Sanat dediğin şey de öyle bir şey zaten. Yani biz sanata hizmet eden bir şey yapmaya çalışıyoruz açıkçası.
5: Tabii mesela...
6: Yani o an şarkı patlasın, sonrasında iki gün sonra ya da bir yıl sonra da ne olursa olsun bunda değil gibi bir yaklaşım içerisinde olabildiğim bir sanat anlayışım yok benim.
5: Tabii background'una baktığımızda unutamadığımız çok güzel şarkılarım var. Döndür döndür dinlediğimiz. Aynen. Yani
6: büyük
5: belki
6: insan
5: 15...
6: hala ben konserde söylüyorum hala büyük insan evet. Diye bağırıyorlar. Yani 20 şey kaç 2018 yani 18 yıl olmuş.
5: Ya.
6: Şey 2008-2026, 18 yıl olmuş yani. İlk şarkım benim, düşün. Yani 2005'te çıkardım hatta. Yani 21 yıl olmuş baktığın zaman.
5: Hiç böyle kariyerinde yanıldığın bir şarkı oldu mu?
6: Yanıldığım değil işte. Yani şöyle çok heyecanlandım.
5: Çok umutluydum da hani bu şarkı.
6: İşte özür gerçekten... dilerim de mesela umutluydum biraz. Bence onu klip biraz engelledi gibi geliyor. Yani klip kötü diye değil. Onu hep söylüyorum, birkaç yerde de söyledim. Klipler artık yani öyle bir kafa açıldı bende özür dilerimden sonra. Çok spesifik bir konudan bahsedilmemeli klipte. Yani bir
5: etkili
6: matematiği varsa.
5: Şarkı klibi.
6: Yani şöyle şimdi özür dilerim bir aşk şarkısı. Hı hı. Yani bildiğimiz bir aşk şarkısı. Şimdi biz orada bir evlada duyulan bir aşkı anlattık. Yani bir köpeğe duyulan bir aşkı anlattık. Aslında bir kadına duyulan bir aşk var orada. Ama çok spesifik bir konudan bahsettik.
5: Köpek kimin değil? Arkadaşın?
6: Yok, arkadaşımın değil. Artist bir köpek. Yani, bu.
5: Evet,
6: yani,
5: bayağı eğitimli.
6: Evet, eğitimli bir köpek. Yani, ama şöyle oldu. O dönem çok yakın bir abimin yine Golden'ı vefat etmişti. Tam bir klibi çekerken biz, tesadüf. Hmm. Hani öyle bir durum oldu. Bizi çok etkileyen bir klip. Yani ben çok hoşuma gidiyor. Çok da seviyorum. İyi ki de yapmışım. Tekrar olsa yine öyle bir şekilde yaparım bu arada. Hani pişman olan bir tavırdan söylemiyorum, taraftan söylemiyorum. Ama dediğim gibi ya, klip şarkıya hizmet etmeli. Yani sadece matematiği varsa bu işin, o anlamda söylüyorum. Yoksa ben bu böyle istedim, böyle yaptım. Kimse bir şey diyemez buna yani. O başka bir durum da. Ya yani orada hisseden 10 kişi varsa bir aşk şarkısı, yani bir aşk klibi yapsaydım belki 30 kişi hissedecekti demek istiyorum.
5: Evet.
6: O klip biraz şarkıyı etkilemiş olabilir diye düşündüğümden. Yoksa şarkının ve klibin bence ayrı ayrı çok sanatsal değeri olduğunu düşünüyorum. Özür dilerimle alakalı bir şey söyleyebilirim. Onun dışında hani mesela Kalbim de çok sonradan hani popüler olan bir şarkı, hı-hı, oldu. İşte organikte yaptığımız için birazcık. Birazcık işte başka bir klip çektiğimiz için falan filan. Ya şarkılar abi, dediğim gibi kısmeti bilemezsin ne zaman ne olacağı. Sen zamansız bir şey yaparsın. Onun zamanını kendi belirler. İşte önemli olan zamansız yapabilmek zaten.
5: Evet.
6: Sen zamansız bir şey yaptığın zaman zaten o an olmasını bekleyemezsin. Yani niye bu şu an olmadı diyemezsin. Tutarsız olur yaptığın şeyle. Çünkü sen diyorsun ki zamansız bir şey yapıyorum. O zaman şu an olmasını düşünemezsin. Belki de şu an değil çünkü zamanı. Yani o yüzden de hiçbir şekilde başarısız, işte olmadı ya bu şarkı diyeceğim bir şarkım yok benim. Yani yok yani. Hani öyle
5: bence
6: bir bu kendini
5: yani
6: övmek ya da başka bir şey değil. Yani yok yani, çünkü ben öyle bir şey değil benim tavrım, şarkı yaparken ki çıkarırken ki tavrım.
5: Bence hepsi güzel. Hepsi bir yere mutlaka dokunuyor. Bu benim kendi görüşüm. Çok fazla üretim ve çok fazla sıkı tüketim olmaya başladı. Yani bugün şarkı çıkartıyorsun, 3 gün sonra yeni şarkı ne zaman var diye soruyor. İşte bu da dijitalin çok hayatımızda,
6: evet,
5: dalmasıyla birlikte çok çabuk tüketmeye başladık.
6: Maalesef.
5: Yani ben mesela gençlik yıllarımı hatırlıyorum. Bir albüm çıktığında o albümde inanılmaz şarkılar keşfeder ve onları sindire sindire dinlerdik, hı-hı, ve benimserdik şarkıları. Hayatımızın bir noktasına koyardık, işte bu şarkı şu hayatımın noktası falan derdik işte. O dijital kavramı birazcık bu duyguları yitirmeye başladı ve müziği de bir nebze olsun birazcık kirlettiğini düşünüyorum ben bu müzik dinleyicisi olarak.
6: Tabii. Şöyle albüm yapan da az kaldı şimdi, albüm yapan
5: evet,
6: da
5: mesela
6: çok
5: seni tebrik
6: yok
5: ediyorum.
6: Ben albüm yapmıyorum bayağı.
5: 7'de albüm yapacağım dedin ya.
6: Evet ama
5: şaşırdım.
6: Yani yapmıyorum. Yani en son 2020'de yaptık biz albümü. 7 albümü bir romantik albümü üst üste yaptık. Yani 2021 diyelim hadi. 5 yıl olmuş. Baktığın zaman çok uzun bir süre aslında. Benim için çok uzun bir süre. Yani benden insanlar albüm bekliyor, biliyorum. Şimdi albüm yapıyor olmak bizi de keyiflendiriyor. Ama işte şöyle bir durum var.
5: Onun heyecanı da farklı ama.
6: Heyecanı da farklı. Şöyle, albüm yapmadığım için de, deminki soruna da tekrar gelecek olursam. Albüm yapmadığım için de, şimdi ne oluyordu? Albüm yapıyorduk. Bir sene boyunca o albüm demleniyordu insanlarda.
5: Evet.
6: Sen klip çeksen de çekmesen de seni beğenen, seni seven, seni takip eden, senin hayranın olan, senin şarkılarını zaten bekleyen ve bilen insanlar o bir sene boyunca istediği şarkıyı sevip, istediği şarkıyı dinleyip sana yani bir yelpaze sunduğun için orada dağılıyorlardı, geziyorlardı, dolaşıyorlardı.
5: Belki eşlik ediyorlardı sana şarkı.
6: Evet, şimdi tabii ki tek tek verdiğimiz için bu şarkıların demlenme süreleri de var. O yüzden de aslında birazcık verdiğimiz şarkının hemen tepkisini alamıyor olmamız ya da bazen almıyor olmamız da bu yüzden olabilir. Yani ben çok sık şarkı çıkarıyorum. Eyvallah, 2 ayda bir, 1,5 ayda bir, senede 6 şarkı, belki 7 şarkı oluyor bazen. İşte versiyonlarla beraber 10 olabiliyor. Niye bu kadar sık çıkarıyorum? Çünkü albüm yapmıyorum. Aslında albüm gibi olsun. Hı-hı. Ama benim istediğim zamanda, benim istediğim şekilde ve bir videoyla çıkarabileyim diye derdim. Albüm yapamadım. Şimdi albüm yaptığınız zaman bütün hepsini klip çekemiyorsunuz.
5: Evet. Bazıları kalıyor
6: maalesef
5: arada.
6: Kenarda köşede kalan çok şarkım var benim. Yani keşke hepsine klip çekebilsem diye baktığım çok şarkım var. Yani Oysaki var, İlla var, işte ne bileyim bir sürü şarkım var yani. Şimdi bunları klip çekmediğiniz zaman tamam öyle kalsın da diyebilirsiniz. Yani o şekilde güzel de diyebilirsiniz. Ama insan istiyor ki hani bunu güzel bir şekilde insanların önüne, huzuruna sunalım falan. Bu yüzden de her şarkının bir videosu, bir şeyi olsun. O şarkıyı aynı heyecanla dinleyelim. Hep beraber o şarkıya kanalize olalım gibi bir şeyle aslında tek tek vermeye başladık şarkıları uzun yıllar boyunca. Ama şimdi bu sene dediğim gibi bir tane albüm artık istedik biz de.
5: Merakta
6: yani.
5: Da bekliyoruz biz. Aynen. Bu arada kariyerinde önemli kompozisyonlu klibin diyebilirim. Yani benim çok sevdiğim, belki izleyicinin ya da senin farklı olabilir ama Mahşer. Klibi çok güzel, eyvallah. Şarkı zaten muhteşem. Onu bir ekranlara getirip ardından sohbete devam edeceğiz.

0: Şimdi bir Gökhan Türkmen klasikleri vardır ya, işte o da onlardan bir tanesi bence Mahşer şarkısı. Sonra bunu farklı isimler de yorumladı, gündeme getirdi. Şarkıların gerçekten böyle 7'den 70'e herkese çok güzel, tatlı bir şekilde dokunuyor. Konserlerdeki bunların tepkilerini öğrenmek istiyorum. Çünkü yaz yine full bir şekilde konserlerde olacaksın galiba.
1: Yani evet, konserlerimiz çok güzel geçiyor. Çok yani bilet konser yapıyoruz biz tabii ki zaten.
0: Bu da çok büyük bir başarı. Hele bu Türkiye döneminde.
1: Çoğu da sold out oluyor çok şükür ki. Yani çok keyifli bir şey tabii ki. Yani karşılığını böyle alıyoruz aslında yaptığımız için. Bence böyle alıyoruz. Çünkü artık dediğim gibi dijital mevzuda yani görebilme adına görebildiğin şey konser oluyor. Hı hı. Çok şükür ki konser verebilen bir ekibiz biz de. Ve biletli verebilen bir ekibiz. Yani Mahşer zaten çıktığım günden beri her konserde tepkisi çok büyük. Yani şarkının ilk girişinden itibaren herkesin alkışladığı, işte aa yaptığı ve işte...
0: Değişik bir büyüsü var şarkının ya.
1: Çok basit bir şarkı aslında. Yani basit söylenebilen, çabuk idrak edinebilen,
0: kolay duygusu yüksek.
1: Ve hani bizim memlekette çok çabuk hitap edebilecek, çok çabuk yer edinebilecek bir şarkı tabii ki. Ama yani o duyguyu hani şu an tekrar sıfırda böyle bir şarkı olmasaydı, Mahşer şu an çıksaydı yine bir şekilde bence olurdu gibi geliyor bana. Bazı şarkıların zamanı yok, bu şekilde de zamanı yok yani hani o yüzden de uzun yıllar aslında biz yani biz biliyorsun birisi için yapmıştık bu şarkıyı. Evet. Belki hikayesini biliyorsundur. Sonra benim söylemem kısmet oldu. Aslında bütün ekip benim söylememi istiyordu zaten.
0: Sonra çok farklı Ebru Gündeş tarzda Türkiye'nin önemli kadın vokallerinden biri Ebru Gündeş yorumladı. Şimdi o sound'a bakıyorum, bu sound'a bakıyorum. Şimdi senin yorumun farklı bir noktaya götürüyor. Aynen. Ebru Gündeş'in yorumu farklı bir noktaya götürüyor. Yani şarkı aslında
1: çok geniş bir şarkı.
0: Yani rock yani. Versiyonu olsa rock versiyonuna bile yiyebilecek bir şarkı Mahşer.
1: Aynen. Yani işte bestesi, sözü çok dediğim gibi açık bir şarkı. Ya zaten genelde zaten hani 3-4 akorluk şarkılar, hı hı, bir şeyi yakalarsan en popüler, en dünyada yer edinen şarkılar baktığın zaman çok komplike eserler değildir. Yani popüler, hı hı, müzikten bahsediyorum. Öyle olduğu için de çok fazla rahat, geniş bir şekilde her türlü aranjeye uygun hale geliyor olur besteler. Bu da o şarkılardan biri büyük ihtimal. Dediğin gibi yani her versiyonda çıkarsan bir şekilde yer edinir yani.
0: Bence de güzel şarkılar Gökhan Türkmen'den gelmeye devam edecek. Şimdi yeni şarkıların yanı sıra bazı proje albümlerinde yer aldın. En son Ümit Sayın'ın proje albümlerinin ve Türk pop müziğin çok önemli bir şarkısını yorumladın aslında. Yani herkesin kulağına yer etmiş bir şarkıydı. Şarkıyı sen mi seçtin önce? Onu
1: evet, ben seçtim. Yani şöyle, şarkıyı ilk başta Ümit abi bana mesaj attı. Dedi ki ben böyle bir iş yapacağım. Olmanı çok isterim. Ben de ilk şeyi, Berkay'ın söylediği şarkıyı istedim. Gül Beyaz Gül. Abi Gül Beyaz Gül boştaysa ben okeyim dedim. Tabii kardeşim dedi falan. Tamam dedik. Sonra zaman geçti bu aradan bayağı bir falan. Sonra ben bu projeyi işte demin anlattığım eski şarkıları yeniden yapma projesi kafamda oluşmaya başladı Açık Adres'ten sonra. Sonra Ümit abiye dedim ki abi dedim hani sen dedim böyle bir proje yapacaktın. Ama ben senden şarkı alıp kendi projemde kullanmak istiyorum. Ne yaptık, ne ettik yani nasıl yapacağız falan. Ya Gökhan ben de işte yapacağım projeyi falan. Ha öyle mi abi? Tamam o zaman hani ben hani senden dön bebeğim acaba olur mu? Hani projeyi yapmayacaksan dön bebeğim istesin.

0: hiç coverlanmışsınız.
1: Kim adı? Söylemedi, evet.
0: İlk coverlayan siz oldunuz. Aynen. Ve risk o kadar aslında. Çok özlemişiz ki şarkıyı.
1: Evet.
0: Çok güzel kabullendi aslında izleyici ya.
1: Yani kabullenmeyen de var. Yani özellikle Tarkan hayranları çok üstüme geldiler yani. Hani olmamış diyerek tabii ki en güzel tepki.
0: Bizce olmuş vallahi. Yani
1: olabilir tabii ki. Yani şimdi çok yoğun bir şekilde yıllar boyu bir takipçi olup hani o sesten konserlerinde her yerde dinleyip sonra başka birinin tabii ki söylüyor olması tuhaf geliyor. Yani insanlar zaten değişime açık bir şeyde yaşamıyoruz zaten. Yani hani başka birisi bir şeyi iyi de yapsa yaptı diye yorum yapabiliyoruz. Yani yani içine giremiyoruz mevzunun yani aslında evet. Maalesef böyle. Alışılmış bir şeyi değiştirmeyi çok kabullenebilen bir toplum değiliz zaten. Yani çok baskın bir şeyi, Dön Bebeğim gibi baskın bir şarkıyı değiştirebilmek birisi tarafından zor.
0: Zor.
1: Benim için de riskti zaten bu. Yani ben bunu bilerek girdim. Dedim ki yani bu çok büyük tepki de alabiliriz. Çünkü kesinlikle olmamış diyen çok insan olacak dedik yani. Hani hatta biz birazcık şarkıyı değişik yapmıştık. Çünkü kült bir aranjesi var şarkının bir de. Yani şarkının aranjesi de başka mevzu. Yani başka bir şey yaptığınız zaman şarkı olmuyor. Yani hani cover...
0: Neden değiştirdiniz peki? Olmadığı için
1: hayır şöyle. Şarkıyı biz birazcık farklı yapalım dedik. Yani çünkü birebir aynısını yapmayalım dedik. Yani çünkü aradaki melodi aslında doğaçlama bir melodi. Ama yıllar boyu o melodi artık sanki yapıştı, yazılmış bir melodi gibi tınladı insanları. Yani herkes ezberinde o melodi. Aslında doğaçlama bir flüt melodisi var orada. İşte gitar arpeji mesela çok kült bir arpej. Şimdi o arpeji kullanmazsan şarkı sıfır. Yani olmaz yani. Yani şimdi bu bir arpej aslında. Ama öyle yani Erdem Sökmen öyle bir noktaya getirmiş ki o mevzuyu. Şimdi o arpejin yerine normal bir gitar ritimli bir şey çalsan ya da çok İspanyol bir şey yapsan, başka bir arpej kullansan şarkı olmuyor yani. Olmaz. O yüzden de o arpeji kullanmak zorunda kaldık. Bir. Sonra biz aradaki melodiyi Levent Altındağ'ydı galiba flütü çalan. Onun yerine başka bir melodi kullanalım diye düşünüp şey yaptık, başka bir melodi kullandık. Sonra bir tepki aldık. Acaba yani bu olmaz, olur, nasıl yapsak falan diye. Sonra bir melodi bulundu, araya kendi bulduğumuz melodiyi koyduk. Yani aynısını yapmak istemedik çünkü tepki şöyle de gelebilir. Ya aynısını yapmışlar.
0: Tabii, bir de eleştiri.
1: Aynısını yapmasam bu sefer... Yani şimdi iki arada bir derede çünkü kült bir şarkı dediğim gibi. Evet. Çok zor yani. Yani o şarkıyı aranje etmek de zor. Serkan yani bence işi çok iyi kotardı. Ve bir çok optimum bir yerde buluştuk. Yani ortak kararla dedik ki melodi, aradaki melodiyi başka bir şeye dönüştürelim. Çünkü aynı melodiyi, doğaçlama melodiyi kullanmayalım. Ama arpeji kesinlikle kullanalım. Ve birazcık daha tabii ki flamenco tadında bir şey olsun. Davulu çok kullanmadık. İşte daha çok perküsyon kullandık. İşte dediğim gibi bu hale geldi yani. Olabilecek en optimum yerde buluşturduk aslında. Buna rağmen işte aynısını yapmışlar diyen oldu. Aslında hiç aynısını yapmadık. Sadece arpej aynı baktığın zaman iki aranjede.
0: Tabii. Ama bence eleştiri oluyor ya.
1: Zor bir şarkı. Yani şey olarak zor. Söylemesi de zor baktığın zaman. Hani Tarkan gibi bir şarkıcı söylemiş zaten şarkıyı. Yani kolay bir şarkı olması zaten düşünülemez ama hani ondan sonra bir yorum yapabiliyor olmak da bir risk. Ama dediğim gibi ben
0: bu cesaretliymişsin ama ya.
1: Ben severim böyle şeyleri biliyorsun yani.
0: Güzel de olmuş bence. O zaman video klibi bir ekranlara getireceğiz. Ardından çok az bir zamanımız kaldı. Vedalı karşınızda olacağız. Gökhan Türkmen konuğumuz.

0: Deşarj'da konuğumuz Gökhan Türkmen'di. Artık vedayla karşınızdayız. Çok teşekkür ederiz bizi burada misafir ettiğiniz için. Çok güzel bir ortam. Vakit buldukça geliriz.
1: Gel. Vallahi.
0: Kapıyı tıklatırız yani biz geldik falan diye.
1: O zaman istersen kahveye, çalışmaya, sohbete.
0: Süper. Her zaman bekleriz. O zaman yepyeni şarkılar çıkıyor olacak. 2027'nin ilk haftasında da, ilk zamanlarında da daha doğrusu
1: İnşallah,
0: diyelim.
1: İnşallah.
0: Yepyeni bir albüm geliyor olacak. Yani Gökhan Türkmen yine bizi böyle güzel şarkılarla besliyor olacak sanırım İnşallah. Müzik dünyasında.
1: İnşallah.
0: Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Herkese. Peki konuğumuz Gökhan Türkmen'di. Çok keyifli geçti umarım ediyorum. Siz de ekran karşısında keyif almışsınızdır. Murat Karataş yönetmende bir program bitiriyoruz. Haftaya farklı popüler isimle biz yeniden burada olacağız. Hoşçakalın.

0: Via Karavan deşarjı sundu. Via Karavan.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: Gülşen müthiş sahne enerjisi ve en sevilen şarkılarıyla 3 Mayıs Pazar günü Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda. Organizasyon Çizgim Event. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
2: Dolu dolu ağladım çok dolu dolu.
1: 18 Nisan Cumartesi, Konya Selçuklu Anadolu sahne. 19 Nisan Pazar, Ankara Kongresyum. 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmiyo'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestij Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatı. 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

Klip sizden, yayınlamak bizden. Kendi söz ve müziğinizle yazdığınız şarkıları bizlerle Instagram adresinden paylaşın. Biz de Diri Türk ekranlarında yayınlayalım. Klip sizden her pazar senin kanalın Dream Türk'te.

HD olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTürk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
7: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
8: Dolu dolu ağladım, çok dolu dolu.
7: 18 Nisan Cumartesi, Konya Selçuklu Anadolu sahne. 19 Nisan Pazar, Ankara Kongresyum. 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmiyo'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
9: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Dream Türk ekranlarından herkese merhabalar. Ben Sude Albayrak. Bu hafta klip sizden de yıllarını Türk müziğine adamış, hem sahnede hem eğitiminde önemli izler bırakmış, güçlü yorumuyla ve besteleriyle dikkat çeken Gökhan Okutan bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Sude, merhabalar.
0: Merhabalar, İzmir'den geldiniz.
1: Evet, İzmir'den
0: geldim.
1: Hoş
0: geldiniz.
1: Ayağımızın tozuyla
0: evet.
1: Hemen geldik. Sizlerle beraber çok mutlu, çok keyifliyiz.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Sizi gördük, daha iyi olduk.
1: Biz, evet, biz
0: güzel
1: sizi hep
0: enerjinizle
1: görüyoruz. Hep izliyoruz o güzel enerjinizi.
0: Ay, çok sağ olun.
1: Çok gerçekten tebrik ediyorum. Harika
0: çok
1: bir yayıncılığınız var. Şimdi burada olmak da benim için çok ayrı keyif.
0: Valla bizim için
1: beraber.
0: De öyle. Ben de her seferinde çok heyecanlanıyorum.
1: Ne güzel.
0: O zaman hazırsan başlayalım. Yani böyle
1: tamam.
0: Ben biraz müzik yolculuğundan bahsetmeni isteyeceğim ama onun öncesinde bir öğretmenlik var değil mi?
1: Evet, bir öğretmenlik dönemim var. Yani bir öğretmenlik dönemi derken 26 yıldan bahsediyoruz. Uzun bir süreç, evet. Aslında daha öncesinde bir İstanbul serüvenim gene olmuştu. 98 senesinde bir geldim. Çok buralarda müzik konusunda bayağı bir çalışmalar yaptık. Ondan sonra bir öğretmenlik süreci başlayınca artık müziğin sahne kısmı değil de öğrencilere dönük kısmı başladı. Müzik öğretmenliğinde.
0: Onun öncesinde sahne var mıydı?
1: Vardı, evet. Yani konservatuvar mezun olduğum için o hep okul yıllarında da vardı. Bir hareketlilik, bir sahne programları. Daha sonrasında işte öğretmenlikte artık müziği aktarmaya, çocuklara öğretmeye, göstermeye, dinletmeye ya da doğrusu nasıl yapılır. Oradaki heyecanımız hep korolardı. Çocuklarla
0: değil
1: koro
0: mi?
1: Çalışmaları yaptık. İşte enstrümanımızla onlara destek olduk. Çok keyifli dönemdi ama artık bitmesi gerekiyordu galiba ve bitti.
0: Peki Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvar süreci değil
1: evet.
0: mi? Peki o süreç nasıl geçti? Sizi nasıl şekillendirdi?
1: Konservatuvar zannediyorum üniversitelerin bölümlerin arasında en keyifli bölüm
0: değil
1: konservatuvar
0: mi?
1: Olsa gerek diye düşünüyorum. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Müzikle benim aramda bir mühür oldu konservatuvar. Yani müziğimizi artık tasdiklemiş olduğumuz yer oldu. Orada aldığımız eğitimle müziği daha teknik, daha notalarla birlikte yoğrulmuş hali, makamlar, makamsal bilgilerle beraber perçinlemiş olduk. Çok keyifli bir dönemdi tabii ve bu süreçte en çok özlediğimiz dönemlerden bir tanesi zannediyorum konservatuvar süreci.
0: Peki ben şeyi de çok merak ettim. Ondan önceki süreçte böyle aileden gelen bir şeyler var mı? Sizi bu müziğe iten şey ne oldu?
1: İnanır mısın Suda? Yani ailede çok fazla öyle müzikle ilgilenen pek kimse yok.
0: Aa,
1: evet.
0: Hiç duymayı beklemediğim bir cevap.
1: Evet, yani bir amcam gerçekten o enstrüman konusunda yetenekliydi. Ondan sonra Yaşar amcam, buradan selam olsun ona da. Ondan galiba bir şeyler geçti diye düşünüyorum.
0: Muhakkak geçmişti.
1: Çok küçük yaşlarda bana hediye edilen küçük bir orgla başladı benim müzikle ilişkim. Orada yetenek olduğunu keşfedince belki, ailede yönlendirme yapınca. Sonrasında zaten bu klasiktir yani çocuk yaşlarda
0: evet.
1: başlanır. Sonrasında da devam etti gitti. Ama ailede o kadar yok gerçekten yani.
0: Ama olsun, yine de bir amca varmış yani.
1: Evet,
0: hem
1: evet.
0: ilgileniyormuş
1: evet,
0: hem de amca. Size. Güzel yönlendirmeler aslında bunlar.
1: Evet evet gerçekten.
0: Peki son çalışmanızdan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü sizden onu dinlemek için çok heyecanlıyım. Hemen dinlemek istiyorum. Etme.
1: Evet.
0: Son çalışmanız yepyeni, taptaze.
1: Evet.
0: Bizleri
1: evet,
0: buluşturdunuz.
1: Yani şu müzikal süreçte dinlediğimiz müziklerin arasında bir slogan aklıma geldi. Yeni bir şey söylemek lazım sanki. Öyle gibi geldi. Ama eskiden de kalan bir şey olsun. Yani nameleri biraz eski olsun ama sözleriyle, bütünlüğüyle yeni bir şey söylemek lazım sloganıyla bir düşünce gelişti bende. Ve o zaman aslında Etmen'in hikayesi çok samimi bir çiftin, benim çok yakınım, çok samimi bir çiftin bir zor bir sürece girdiklerinde onlara bir teselli, bir destek etmek amacıyla sohbet ederken benim ağzımdan şöyle bir şey çıktı. Ya yapmayın Allah aşkına,
0: etmeyin.
1: Taş yaparken göz çıkaracaksınız, etmeyin dedim yani. Ondan sonra onlar da güldüler, ya şiir gibi, şarkı gibi oldu Gökhan bu falan dediler. Ondan sonra oturdum bunun üzerine, biraz yoğunlaştım, uğraştım. Biraz o duyguları da anladım. Karşıdaki evet. arkadaşlarımın duygularını, onları da katarak böyle. O cümlelerle beraber etme çıktı. İzmir bölgesinde, benim çevremde çok beğeni aldı, hoşuna gitti insanların. O zaman dedim belki neden olmasın. Klip sizden de olabiliriz.
0: Aa, hoş geldiniz o zaman tekrardan.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Yani böyle bir hikayeyi alıp şarkıya dökmek çok güzel ama hem yakınınız olması hem içine girmeniz, onlarla sohbet ederken bu fikrin çıkması da bambaşka olsa gerek.
1: Evet evet, o böyle süreç sanki onlarla sohbet ederken bunun çıkacağını bilmiyorum. Böyle bir şeyin çıkacağını hiçbir şey bilmiyorum ama oradan böyle bir sonucun çıkması gerçekten hani... O üzücü bir konuydu. Allah'tan öyle bir şey gerçekleşmedi. O konudan bir şarkıya evriliş oldu.
0: Oh, iyi ki de öyle olmuş.
1: Evet.
0: O zaman izninizle etme diyelim. Gelsin.
1: Diyelim hadi.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ediyorum. Çok mersi.
0: Etmeyin.
1: Etmeyin.
0: Kaş yaparken göz.
1: Bu şarkıda yorumlarda bazen çok güzel şeyler geliyor diyor. Arkadaşım bir tanesi etmeseydin iyiydi Gökhan dedi. Çok güzel.
0: Değil mi? Yorumlara açık bir şarkı.
1: Etmeyeydin iyiydi. Evet öyle.
0: Peki biraz Ud'dan bahsetmek istiyorum.
1: Evet ya
0: evet,
1: benim.
0: Yani o sevda nereden başladı, nasıl başladı?
1: Yani konservatuvara gitmeden önce müziğe olan ilgimle bir enstrüman seçme durumum vardı. İstiyordum bir şeyler yapmayı. O dönemde ud biraz Türk müziğinin içerisinde özel olarak kullanılan bir enstrümandı. Bireysel olarak kullanan sanatçılarımız vardı. Mesela Coşkun Sabah o dönemde bu anlamda gerçekten hatırı sayılır derecede udu tanıtmış bir hem enstrümanist hem solist. Ondan sonra tınısı çok hoşuma gitti ve ben bir ud sahibi olmalıyım dedim. Bir ustamıza ud yapımı için ailecek başvurduk, aldık. Ondan sonra ve onunla artık yarenlik haline geldik birlikte. Müziğin her anında benim için ud var. Ud çok eski bir enstrüman, Türk sanat müziği enstrümanı ama popüler müzikte de çok kullanılan bir enstrüman. Yani birçok sanatçı popüler şarkılarının içerisinde ud sesini kullanır. Çok da keyifli bir enstrümandır.
0: Çok, çok
1: bir de
0: keyifli.
1: Gece kimseyi rahatsız etmez.
0: Peki İstanbul'a albüm hayaliyle geldiniz. Oradan da bir öğretmenlik çıktı ortaya. Peki bu kırılma noktası nasıl oldu sizce? Sizdeki etkisi nedir?
1: Yani biraz duygularımız darmadağın oldu orada. Çok başka şeyler düşünürken, hayal ederken. Öğretmenlik gibi bir müziğin memuriyet serüvenine geçmiş olmak biraz aslında evet kırıcı oldu. Ama bir süre sonra oradaki adaptasyon da çocuklara bir şeyler veriyor olmak, müzikle ilgili bir şeyleri gittiğiniz küçücük bir yerdeki topluluklara, insanlara, çocuklara korolar kurarak aktarmak o da çok keyifliydi. O yarayı biraz öyle sardık gibi geliyor ama hep ukde kaldı tabii.
0: Peki o öğretmenlik sürecinizden sonra mı başladı bu sanatçı ruhunuzun ortaya çıkması yoksa beraber de yürüttünüz mü bir noktada?
1: Beraber gitti.
0: Beraber
1: evet,
0: gitti.
1: Evet beraber gitti. Yani şöyle çok rahat bir şekilde sahne yapamadık tabii yani devlet memuriyetinden dolayı ama müziğin o kısmını da hiç ertelemedik açıkçası. Dost meclislerinde, ortamlarda hep enstrümanımızla beraber hep
0: ya en keyiflisi de o değil mi ya gerçekten? Yani müziği evet duyurmak, yaptığımız şarkıları söylemek, birçok insanın dinlemesi gerçekten müthiş bir şey. Tartışılacak bir konu bile değil gerçekten ama yani oturup şöyle sevdiğimiz insanlarla beraber yaptığımız şarkıları ya da başkalarının şarkıları hiç önemli değil. Ya bunu icra edebiliyor olmak bence çok keyifli bir şey.
1: Çok haklısın Sude gerçekten. Yani o konuda çok şanslı adlediyoruz. Yani müzisyenler olarak kendimizi öyle düşünüyorum. Bir enstrümandan yanında duran bir ahşap
0: ya,
1: ama ondan bir name çıkarabilmek, bir ses çıkarabilmek ve onu dost meclislerinde birlikte seslendirebilmek çok keyifli bir şey. Çok şanslıyız o konuda. Şükürler olsun diyorum.
0: O zaman dinleyicilerimiz de biraz şanslı olsun. Sizden dinleyelim yani udunuz yanınızda.
1: Olur tabii ki.
2: O zaman ben gene sözü müziği bana ait olan bir şarkıyı söyleyeyim Sude'cim. Olur mu? Rüya diyelim.

0: Rüya.
1: Sözü size ait olan bir şarkı aynı zamanda değil mi? Yani evet. Tüylerimiz diken diken oldu dinlerken.
0: Teşekkür ederim. Duygulu bir şarkı. Ud da tabii duygulu bir enstrüman olunca böyle ikisi birbirine karışınca.
1: Sizin sesinizden dinlemek başkaymış. Evet.
0: Yani biraz sanat müziği formatlı bir şarkı. Türk sanat müziği formatlı. Daha neoklasik diyelim yani günümüz sanat müziğine daha yatkın. Bu da tabii bir hüzün içeriyor içerisinde. Bazen rüyalar gerçeklere dönüşebiliyor.
1: O zaman çok güzel bir yere değindiniz. Benim de böyle bir sorum var. Türk müziğinin geçmişten bugüne yolculuğunu konuşsak sizinle ne söylersiniz?
0: Evet. Türk müziği bence çok şanslı bir milletiz. Yani müziğimiz o kadar zengin. O kadar zengin ki. Şimdi diğer ülkelerin müziklerinde gerçekten folklorik bir müzik ve klasik bir müzik evet. Ya da popüler bir müzik varken bizdeki zenginlik o kadar çok farklı şeye evrilebiliyor ki dolayısıyla da bazen dinleyiciler ya da toplumdaki insanlar aslında ya bu olmamış, bu bununla böyle olmamış ya da bugün niye bunlar popüler oldu gibi serzenişlerde bulunabiliyorlar. O müziğimizin zenginliğinden kaynaklanıyor aslında. Hı hı. Bir kere folklorik müziğimiz hem danslarıyla hem onlara eşlik eden ağıtlarıyla, türküleriyle harika bir zenginlik. Klasik sanat müziğimiz muhteşem bir zenginlik makamsal işleyişleriyle. Popüler müziğimiz hiç durmuyor. Sürekli bir devinim halinde. Evet. Bir dönem 90'ları çok iyi gençlik yaşında yaşayan birisi olarak söylüyorum. O dönemde ne oluyor bu mantar gibi her gün bir şarkı çıkıyor şikayetleri vardı. Fakat bugün 90'lara hayranız. Oraya dönüp diyoruz ki ne güzel olmuş, iyi ki olmuş onlar diyoruz.
1: Ya. Evet. O zaman ne diyordunuz peki 90'larda?
0: O zaman bunun biraz çok hızlı gerçekleştiğini düşünüyorduk.
1: Bir adapte olunamadığı evet, bir evreydi belki.
0: Her şarkının moda olduğunu, her şarkının çabuk popüler olduğunu düşünüyorduk. Ve gerçekten bir serzeniş vardı. Yani bir şey vardı, sistem vardı orada müzik piyasasına. Ama değilmiş. 90'lar çok büyük bir zenginlikmiş mesela. Dediğim gibi bugün de yine müziğimizde çok farklı bir evriliş var. Gerçekten hip hop tarzının ya da rap tarzının içerisine klasik müziklerimizin girdiği farklı bir şey. Aslında bunları hep dinlerken genç nesil onları yeni şarkılar gibi görüyor belki ama aslında coverlanmış şarkılar. Eskinin çok güzel şarkıları bugün yine gündemde. Buna da kızanlar var. Ama ben öyle düşünmüyorum.
1: Bence de ya.
0: Yani bu adı üstünde. Şu anda popüler olan. Evet. Bir klasik değil, bir folklorik değil. Şu anda popüler olan müzik tarzı. Dolayısıyla kızmamak lazım. Ötekiler de aynı şekilde karşılığını bulacak diye düşünüyorum.
1: Ne güzel özetlediniz. Söyleyecek bir şey yok bunun üstüne.
0: Teşekkür ederim.
1: Şimdi isterseniz şöyle bir o mu bu mu yapalım. Size iki seçenek sunacağım. Siz hangisini seçerseniz onu söyleyeceksiniz.
0: Harika.
1: O zaman başlıyorum o mu bu mu'ya.
0: Tamam.
1: Ud mu yoksa vokal mi?
0: Oho. Yani sahnede ud her zaman çalamadığım için ses çok ön planda tabii. Dolayısıyla bir artıyla vokal.
1: Vokal. Sahne mi yoksa eğitim mi?
0: Kesinlikle sahne.
1: Klasik eserler mi yoksa yeni besteler mi?
0: Bu dönemde şu sıralarda yeni bir şey söylemek lazım diyorum ya işte. Hı hı. O yüzden ben yeniyi seçeyim.
1: Peki duygusal eserler mi, hareketli eserler mi?
0: Kesinlikle duygusal.
1: Duygusal.
0: Evet, müziği
1: ama,
0: o tarafı.
1: Evet, duygusal bir tarafınız var ama ben hareketli bir tarafınızın da olduğunu sizden çok görebiliyorum gerçekten.
0: Evet, belki bir hareketli şarkıyla ilerleyen zamanda o kısmı da ortaya koyarız.
1: Evet, yeni projeleri konuşacağız. Canlı performans mı yoksa stüdyo kaydı mı?
0: Canlı performans.
1: Geleneksel müzik mi, modern bir yorum mu?
0: Yine yeni bir şeyler diye modern bir yorum diyeyim.
1: Büyük sahne mi yoksa samimi bir ortam mı?
0: Yani bundan sonra artık büyük sahne isterim.
1: Değil mi? Arkadaşlarla
0: yani
1: söyledik ki onlar
0: yaptım.
1: Dinlediler artık.
0: Evet, şu anda artık büyük bir sahne isterim yani.
1: Solo mu yoksa ekiple müzik mi?
0: Yani ekiple tabii. Yani solo bir yere kadar ama ekibin kattığı renk çok başka.
1: Başka. İlham mı yoksa disiplin mi?
0: Müzik çok disipline gelmez, sanat da çok gelmez diye düşünüyorum. İlham daha kıymetli bir şey. Bazen disiplinsiz olmak daha doğrusu sanatta daha yaratıcı
1: şeyler verebiliyor.
0: Evet.
1: Beste yapmak mı yoksa yorumlamak mı?
0: Güzel bir soru. İlle birisini seçeceksem yorumlamak diyeyim.
1: Yorumlamak. O zaman şimdi neyi yorumlayalım beraber?
0: Beraber udumuzla bu sefer hareketli bir şarkı söyleyeyim
1: hadi
0: istersen.
1: Bakalım.
2: Yine sözü müziği bana ait olan bir şarkı. Biraz eğlenceli.

0: Ağzınıza sağlık abi. Çok da güzel eğlenceli bir parçaymış.
1: Böyle kıpır kıpır hareketli. Bunda da biraz sistem var tabii.
0: Evet var. Şimdi biraz sistem var. Hikayesi ne peki?
1: Evet. Yani bu benim yakın gençlik dönemlerinde diyelim. Böyle yaşamış olduğum bir olayın üzerine hani bu aşkta şey vardır ya, kıskanmak biraz ağırdır da. Yani onun biraz sitemli kısmı. Hem oraya hem buraya hareketlenmeler falan filan, o gençlik döneminin olayları. Belki onlardan etkilendip yapmış olduğum Maymun İştahlı, şarkının ismi o zaten.
0: Evet, evet. Peki o zamanlarda yazdığınız bir şarkı mıydı yoksa sonra üstüne düşünüp böyle
1: bu o zamanlarda yazılmış bir şarkı.
0: Gerçekten evet, evet. Süpermiş o zaman. Yani o zamanları o kadar güzel özetleyebilmiş olmanız. Ben üzerinden bir zaman geçmiştir, ben şöyle dışarıdan bakıp yazmışsınızdır diye düşündüm ama
1: evet, o
0: çok çok güzelmiş
1: şarkısı.
0: Gerçekten. Evet. Peki şimdi çok güzel söylüyorsunuz. Sahnede peki nasılsınız?
1: Sahne nefes aldığım, zamanın benim için durduğu, kendimi ifade edebildiğim, dinleyicilerle göz göze, ondan sonra nefes nefese birlikte olabildiğim harika bir nokta, harika bir yer. Ondan sonra tüm dinamizminizle oradasınız. Başka hiçbir şey artık orada düşünmüyorsunuz. Sadece orada olan şey kendinizi doğru ifade etmek ve insanlarla da doğru iletişimi kurabilmek. İstekleri söylemeyi çok seviyorum mesela
0: ben. Gerçekten mi?
1: Aynen.
0: Ya peki bu şarkılarını söylüyor musunuz, Rüyayı, Maymun İştahlı'yı?
1: Yani şöyle, evet, zaman zaman kendi bestelerimden de söylediğim oluyor. Fakat sahne şöyle bir yer ya, hani duyulmuşu daha çok istiyor
0: yani
1: insanlar.
0: İnsanlar böyle bağıra bağıra söylemek
1: istiyor. Evet, bir tık
0: istiyor.
1: Daha duyulmuşu. Bunlar çok bana ait, bende biraz kaldıkları için o yüzden daha çok onların istekleri şarkılara yönlenmeyi seviyorum. Bazı solistler istek konusunda gerçekten yani ben kendi repertuarımı söyleyeyim diye uğraşır. Ben de sahnenin öyle bir yer olduğunu düşünüyorum. Onların isteklerine de cevap verebileceğimiz bir yer. Bildiğimiz ölçüde, yapabildiğimiz ölçüde. O zaman daha da keyifli oluyor karşılıklı iletişim.
0: Daha samimi bir ortam sağlıyorsunuz.
1: Evet. Yani bu benim yaptığım, bunu al demektense birlikte yapalımı ortaya koymak sahnede çok daha keyifli benim için.
0: O zaman şöyle mini bir sahne yapalım sizinle, olur mu?
1: Yapalım.
0: Ben şöyle bir köşe hazırladım sizin için. Şarkı gibi cevapla. Size sorular soracağım, şarkıyla da cevap alacağım.
1: Ay, o zaman udumu da alayım.
0: Aa, tabii
1: olur
0: ki.
1: Mu?
0: Tabii ki, onsuz olur mu? Olmaz.
1: Bakalım neler gelecek.
0: Hazır mıyız? Aşk deyince aklınıza gelen ilk şarkı.
1: Oo, aşk deyince çok var tabii.

0: Benim de çok sevdiğim bir şarkı. Sahneye çıkmadan önce sizi anlatan bir şarkı var mı?
1: Sahneye çıkmadan önce çok hareketli hissediyorum kendimi, dinamik ama biraz da yalnız hissediyorum.

0: Öneriyorum diyebiliriz.
1: Valla ağzınıza sağlık ya, çok da güzel oluyor
2: Teşekkür
1: gerçekten.
2: ederim.
1: Peki ut çalarken ruh halinizi en iyi anlatan şarkı desek?
2: Oo,
1: Var mı?
2: ne güzel şeyler, ne güzel sorular bulmuşsunuz.

0: olsun diyebiliriz.
1: Ya böyle sorulara uygun şarkıları o kadar güzel buluyorsunuz ki valla hayran kaldım. Peki çok böyle bir uç noktaya gidiyorum şimdi. Gençliğinizi hatırlatan bir şarkı.
2: Gençliğimi hatırlatan bir şarkı bu.

0: diyebiliriz.
1: Gençliği tutamıyoruz çünkü.
2: Türk müziğini tek bir şarkıyla anlatacak olsanız hangi şarkı olurdu?
1: Oo, çok geniş bir yelpaze ama
2: kalbinizde olan.
1: Evet.

0: diyebiliriz Türk müziği için.
1: Peki kendinizi anlatan bir şarkı desek ne dersiniz? Daha mı duygusal bir şey söylerdiniz yoksa?
0: Evet, orada sanırım daha duygusal olurum. Bir Hicaz olabilir orada.

0: desek.
1: Yorgun yıllarım. Yorgun yıllarım. Peki yorgun mu yıllar?
0: Tabii ya Tuğbe. Yani biraz zaman geçtikçe yıllar insanı yoruyor. Çok şey katıyor, çok güzellikler katıyor ama bir yorgunluk da geliyor yani.
1: Gayet iyi görünüyorsun.
0: Teşekkür ederim.
1: Peki o zaman çok güzel bir soruyla bitireceğim bu köşeyi. Hayatınızın şu anki dönemini anlatan bir şarkı. Yani şu an nasıl hissediyorsanız o şarkı.
0: Şu an. O zaman

0: Diyebiliriz.
1: Öyle. Öyle bize mini bir sahne yaşattınız. Teşekkür çok ederim. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.
2: Ben teşekkür ederim. Çok güzel sorulardı gerçekten.
1: Ya çok sevindim. Sizin cevaplarınız çok olmuştur. Çok daha güzeldi gerçekten. Bu zamana kadar en güzel köşe oldu.
2: Gerçekten bence. Çok teşekkür ederim. Harikasın.
1: Şimdi devam ediyorum. Bir yapay zeka ile alakalı bir sorum var. Şimdi siz Türk müziğinin içerisinde olan bir insan olarak yani evet. yıllarınızı vermişsiniz. 26 senedir de emeklilik gelmiş ama bir öğretmenlik evet. geçmişi var tabii ki. Şimdi bir yapay zeka ile müzik üretimi söz konusu. Yapay zekayı hem sözlerde kullanıyorlar hem müzikte kullanıyorlar. Tamamen yapay zekaya ait olan şarkılar da var. Bu konuya bakış açınızı çok merak ediyorum.
2: Şöyle... Sektörün ihtiyacı olan şeyi vermesi yeterli yapay zeka için. Hı hı. Bunu düşünüyorum. Sektörün ne kadarına ihtiyacı var? İnsanların bunun ne kadarına ihtiyacı var? Tümünü yapay zeka ile oluşturmaya karşıyım. Onun duyguyu kaybettiğini, hı hı. hissiyatı kaybettirdiğini inanıyorum, düşünüyorum. Ama olması gereken kadar şurada şunu yapabilsem, şurada şunu koyabilsem deyip de bize bu imkanı sunan yapay zekaya eyvallah diyorum. Ama onun ötesinde tümünü bir yapay zekayla yapılmış olması bana göre müziğe büyük bir ihanet gibi değil geliyor. Mi? Çünkü ortadaki sanatsal bakışı tamamen yok ediyor, kaldırıyor. Bir de burada tabii emek hırsızlığı da doğru. olmuş oluyor. Bizler gibi bir sürü müzisyen, emekçi müzisyenler sanki değersizleştirilmiş gibi oluyor. Onların yerine bir şey konmuş gibi oluyor. Bir dönem canlı müziklerimiz çok daha yoğundu, sahnede yapılan canlı müziklerimiz. Hı hı. Sonra DJ'lerimiz sakın alınmasınlar ama DJ performanslar yoğunlaşmaya başladı. Bu sefer sahne müzisyenliği maalesef karşılığını alamamaya başladı. Dolayısıyla o da olsun ama bu tarafı da bırakmayalım gibi yapay zeka konusunda da tamamen olmasın diyorum.
1: Şimdi müzisyen olarak bir de yapay zeka olup olmadığını da anlayabiliyorsunuz aslında. Hem altyapısından anlayabilirsiniz hem sözünden anlayabilirsiniz ama bazı dinleyicilerimiz anlayamıyor. Evet. Yani o kadar gerçekten de başarılı bir şekilde bir müzik oluşturuyor, çok güzel yazıyor. Evet. O yüzden böyle ne kadar duygulu bir şey, acaba hikayesi ne ya bunu falan evet. merak ettiğimiz şarkılar da oluyor. Evet. Ama işin içerisinde olan insanlar bunun direkt yapay zeka olduğunu da biliyor. Geçen gün biri bu şekilde söylemişti bana. Sahnedeyiz, bir şarkı çalacak. Yapay zeka dedim bu şarkı. Ya biri gelmiş demiş ki bu şarkı nasıl diye. Bu demiş yapay zeka. Demiş ki öyle miydi ben bilmiyordum deyip hemen mesela çıkartmış o şarkıyı. Evet. Hani böyle şey o çıkartınca çok mutlu oldum dedi mesela
2: evet,
1: yani.
2: Evet gerçekten yani orada altyapısından kullanılan seslere, tınılara kadar yapay olduğu bu işi bilen insanlar için gerçekten çok hızlı anlaşılıyor.
1: Çok.
2: Bilmiyorum. Yani bana sanki duygulu bir işi yok etmek gibi geliyor tamamen öyle. Yapay zeka kullanmak. O yüzden yapaylıkta. Ben bunu da geçeceğine inanıyorum.
1: Değil mi? Böyle evet. bir şeyler gelir evet, ve evet. geçer. Umarım
2: olacak
1: öyle olur.
2: Ve geçecek.
1: Yapaylıktan uzak samimi şeyler dinleriz.
2: Evet.
1: Samimi umarım. Müzikler yaparız inşallah.
2: Umarım.
1: O zaman doyamıyoruz Uda. Başka ne dinleriz sizden?
2: Tamam. Bir güzel şarkımız daha var. Yani biz öyle tahmin ediyoruz.
1: Öyledir muhakkak.
2: Onu seslendirelim.
0: Bu biraz daha arabesk tarzında, fantezi tarzında bir şarkımız. Hani can diyoruz ya sevdiğimiz kişilere. Burada biraz sitem var, bana can deme diyoruz. Can deme.

0: Nasıl?
1: Tekrar
0: Beğendin mi
1: tekrar çok
0: bunu?
1: teşekkür ederiz. Bana can deme, canlar dürüst olur.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Yani diyeceksen hakkını vermen lazım.
1: Dürüst
0: Can diyeceksen dürüst olacaksın.
1: olacaksın.
0: Yar diyeceksen dürüst olacaksın. Yoksa deme diyor. Şarkımız öyle.
1: Bu şarkıları da üniversite yıllarından sonra mı yazdınız? Öğretmenlik zamanında mı yazdınız?
0: Evet, farklı farklı
1: Ya.
0: zamanlarda. Bu mesela evet öğretmenlik yıllarımın ortalarına denk gelir. Öyle bir şarkı. Ondan sonra süreç içerisinde açıkçası söylemekten not etmeye pek vaktim olmuyor yani tarih yazmaya. O yüzden anlık söylemeyi seviyorum yani.
1: Evet, yani şu anda da 20'nin üzerinde besteye sahipsiniz.
0: Evet,
1: Değil mi?
0: evet.
1: Yani bu üretim süreciniz peki nasıl ilerliyor? Yani üretmeye devam ediyorsunuz tabii ki.
0: Evet.
1: Peki dinleyicilerimiz ileride neler bekliyor? Biraz da onu merak ediyorum.
0: Valla şöyle, biraz önce hani yapay zekadan bahsettik ya, onun
1: Evet.
0: devamlılığından ya da sürecinden. İnsanın kalbinde bu müzikle ilgili yoğrulmuş sevgi, ondan sonra biraz nacizane kendime, biraz yetenek, ondan sonra biraz aşkla bakabilmek hayata, sevgiyle bakabilmek varsa eğer, üretmemek imkansız. Bunun sonrasında da ben yine yeni şarkılarla, hatta hazırlığına başladım, yeni şarkılarla devam etmek istiyorum.
1: Böyle melankolik biraz daha bizi duygusallaştıracak şarkılar mı geliyor?
0: Bir tanesi evet öyle, bir diğeri de çok hareketli bir
1: Aa,
0: şarkı.
1: süper haber o
0: Evet.
1: zaman.
0: Evet. Hazırlık aşamasındalar daha. Daha
1: Ah,
0: doğmadılar.
1: süper. O zaman programımızın sonuna doğru geldik ama çok hızlı bir şekilde cümleyi tamamla bölümünü de yapalım mı?
0: Aa, ne güzel.
1: Müzik benim için
0: Ekmek su.
1: ut çalarken hissettiğim,
0: Kalbimi paylaşmak.
1: sahneye çıktığımda,
0: Ben oluyorum.
1: bir şarkı bestelerken,
0: Sen oluyorum.
1: etme benim için,
0: Yeni bir başlangıç.
1: Türk müziği benim için,
0: Hayatımın klasik dönemi.
1: geçmiş ile bugün arasında en büyük fark,
0: Geçmiş ile bugün arasındaki en büyük fark sanırım değerler olabilir.
1: en çok etkilendiğim sanatçı.
0: En çok etkilendiğim sanatçı günümüzde ses ve yorum olarak Tantaşçı'yı çok beğeniyorum. Evet.
1: Bundan sonra yapmak istediğim,
0: Bundan sonra yapmak istediğim müzikle daha çok kitlelere ulaşabilmek, müziğimle ulaşabilmek.
1: İnşallah. Şimdi sizi dinleyenlere, müziğinizi sevenlere bir mesaj bırakmak isterseniz şu kameraya doğru ve aynı zamanda sosyal medya hesaplarınızı da söyleyin lütfen.
0: Aa, peki. Benimle olun diyorum. Güzel şarkılarla da beraber devam edeceğiz. Yolculuğumuz var. Birlikte güzel duygulara yürüyeceğiz. Güzel yollara yürüyeceğiz. O yüzden benimle olun diyorum. Gokutan 1, Gokutan 1 Instagram adresim. Gökhan Okutan YouTube adresim. Buralardan beni takip etmeyi, izlemeyi unutmayın. İhmal etmeyin, beğenmeyi ve oralar olduğu sürece hep birlikte olacağız. Sizleri çok seviyorum. Herkese çok sevgi, selamlar gönderiyorum buradan. Herkese.
1: İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederiz.
0: İyi
1: İyi
0: ki
1: ki bizi
0: çağırdınız.
1: müziğinizle buluşturdunuz. Çok keyif aldım. Çok güzel şarkılar söylediniz.
0: Çok mutlu oldum böyle düşünmenize. Sadece teşekkür ederim. Siz de ekip olarak yapımcımızdan bütün ekibe ben çok teşekkür ediyorum. Çok
1: Biz
0: güzel
1: teşekkür
0: ağırladınız.
1: ederiz. Sağ
0: Çok
1: olun.
0: keyifli bir zaman geçirdik. Aynı zamanda sesimizi duyurabilmemize yardımcı oldunuz. Klip sizde ne? Dream Türkiye çok teşekkür ediyoruz. Hep var olun ki yeni yeni sesler dinleyelim sayenizde.
1: Çok sağ olun, var olun sizler de.

derken annen. Sevgilin gülerken. Er geç anlıyor insan.

Bu hafta klipsizliğinin sonuna geldik. Biz her cumartesi pazar saat 18'de Dream Türk ekranlarındayız. Eğer siz de stüdyomuzda konuk olmak isterseniz bizlere Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın, müzikle kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Avantajlı fiyatlarla sigortam.net'ten alın.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. sigaragerçekleri.com
3: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
4: Dolu dolu ağladım çok dolu dolu.
3: 18 Nisan Cumartesi, Konya Selçuklu Anadolu sahne. 19 Nisan Pazar, Ankara Kongresyum. 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmiyo'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
5: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi Bluematic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Şimdi hazırsanız hep beraber geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok istek alan, en çok izlemek istediğiniz 10 video klibi geri sayacağız. Açılışı Tan Taşçı ile yapıyoruz. Bir Teoman şarkısı olan Sus Konuşma'yla 10 numara.

Geri sayıma sürpriz bir düetle devam ediyoruz. Demet Akalın ve Gökhan Özen yeniden bir işbirliği içerisine giriyorlar ve Korkak video klibiyle 9 numarada yer alıyorlar.

Eğer siz de en sevdiğiniz video klip Cinemon'da yer alsın istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Ha, yolüstü bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
3: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
1: Kolay gelsin.
5: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
6: Aslında biz onlara gidiyoruz.
7: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
8: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gülsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Bahar geldiyse, 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
4: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle.
5: Yok başka hayalim.
4: 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
6: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Ha, yolüstü bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
3: Ama gelen giden yok işte.
1: Bu da tamam. Kolay gelsin.
4: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
5: Aslında biz onlara gidiyoruz.
6: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
7: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
8: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
8: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
7: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
8: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
7: Süper. Zaten 5G kalitesi.
8: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
7: Onun özellikleri
8: budur
7: de.
8: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
7: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
8: Şuna da bir bakabilir miyim?
9: Çok iyi seçim.
10: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
7: Turkcell gecinde 5G. Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
11: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende De Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle.
12: Yok başka.
11: 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gülsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
13: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Geçip giden zaman, ne varsa yaşanan, ılık bir ilkbahar tutar dallarından şen.

Dışım ayrı bahar, içim başka bir hazan. Mevsimler devirdim, solmadı o hatıran. Kalbim kırık değil, paramparça inan. Ben seni hiç unutamadım, unutamadım.

olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: biraz çıkart şüphelerini.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
2: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
3: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem, Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış. Pırlanta.
8: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

ekranlarından herkese merhabalar. Ben Sudal Bayrak. Bu hafta Top 20 listemizde bakalım kimler yükseldi, kimler düştü, kimler yeni girdi. O zaman hazırsanız Top 20 başlıyor. Top 20 listemizi 20 numaradan yepyeni bir girişle açıyoruz. Mabel Matiz'in yepyeni albümünün ilk sesleri geldi. Dağılıyorum olaysız bu hafta listemize 20 numaradan giriş yaptı.

Türk müziğinin unutulmaz eserlerinden olan Gurbet için bir araya geldi bu ikili. Faruk Sabancı ve Sena Şener ikilisi kendi tarzlarına göre çok güzel yorumladılar ve listemizde bu hafta 18 numaradalar.

20 listemizin 17 numarasındayız. Bizi yepyeni bir giriş karşılıyor. Hadise ve Motive. Alışık olmadığımız bir ikili fakat çok güzel işler yaptılar. Ve Hadise'nin yepyeni albümünün habercisi aslında bu parça. H albümünün ve Labirent parçasıyla bu hafta listemize 17 numaradan giriş yaptılar.

0: 20 listemizin 16 numarasındayız ve arabesk alternatif bir grup görüyoruz. Sakileri görüyoruz. Kenan Doğulu Söylüyor albümünden birçok şarkı çıkarttılar ve çok sevilen bir parçayla Ara Beni Lütfen'le listemize giriş yaptılar. Bu hafta 16 numarada.
1: Bil ki sebebim çok

Top 20 listemizin 15 numarasındayız ve Tantaşçı'yı görüyoruz. Teoman'ın şarkısı olan Sus Konuşma'yı kendi tarzıyla çok güzel bir şekilde yorumladı. Ve Teoman Şarkıları albümde yer alan bir parça Sus Konuşma bu hafta listemizde 15 numaralı.

Geçtiğimiz hafta listemize giriş yapan bir ortak çalışmayla devam ediyoruz. Hande Yener ve Madrigal ikilisi Ego parçasıyla bu hafta 4 basamak birden yükseliyor ve 14 numaraya yerleşiyorlar.

20 listemiz tüm hızıyla devam ederken geldik 13 numaraya. Yine geçtiğimiz hafta giriş yapmıştı Sıla ve Kafa Yüksek Kalp Kırık albümünün çıkış şarkısıydı Hayran. Albümün en eğlenceli şarkılarından biri aynı zamanda ve bu hafta 3 basamak birden yükselerek 13 numaraya yerleşti. Daha

20 listemizin 12 numarasındayız ve bu hafta Emircan İğre'yi görüyoruz. Klibinde yer alan fotoğrafları ve şarkının ismini de hayranları seçti ve boylu boyunca bu hafta listemizde 12 numarada.

Takvimi listemizin 11 numarasında bu hafta Derya Ulu'yu görüyoruz. Aşk acısı çeken kadınlara ilham verdi Hani parçasında ve bu hafta listemizde 4 basamak birden yükselerek 11 numaraya yerleşti.

0: ile 5 Mayıs'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda. Organizasyon Çizgim Event. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Top 20 listemizin tam ortasındayız ve Linet'i görüyoruz. Anlat albümünün Meğerse parçasıyla çıkıyor karşımıza ve bu hafta listemizde bir basamak geriliyor, 10 numaraya yerleşiyor.

20 listemizin 9 numarasındayız. Alternatif gruplardan olan Dedublüman'ı görüyoruz. Yıldız Osmanova'nın Yalan parçasını kendi tarzlarına göre çok güzel yorumladılar ve bu hafta listemizde bir basamak gerileyip 9 numaraya yerleştiler.

Listemizin 8 numarasında yine bizi bir alternatif pop grup karşılıyor ve ikilemi görüyoruz. Daha nasıl anlatayım parçasıyla bu hafta listemizde 8 numarasında.

geldik listemizde 7 numaraya. Hande Ünsal'ı görüyoruz. Albümle aynı ismi taşıyan Halim parçasıyla bu hafta listemizde bir basamak geriledi ve 7 numaraya yerleşti.

harika bir ikiliyle devam ediyoruz listemize. Sefo, İrem, Derici ikilisi harika bir ortak çalışma için bir araya geldiler. Senden Kalanlar'la bu hafta listemizde 6 numarada yerini aldılar.

20 listemizde geldik 5 numaraya. Geçtiğimiz hafta zirvenin ortağı olan bir isim Sıla. Kafa Yüksek Kalp Kırık albümünün ikinci teklisi olan Kötü Kötü parçası bu hafta listemizde 5 numarada.

de çok sevdiğim bir parçayla devam ediyoruz listemize. 4 numarada bu hafta Aleyna Tilki'yi görüyoruz. Arabesk müziğinin sevilen isimlerinden Güllü'nün Oyuncak gibi parçasını kendi tarzıyla çok güzel bir şekilde yorumladı ve bu hafta listemizde 4 numarada yerini aldı.

Zirveye adım adım ilerlerken listemizde geldik 3 numaraya. Emre Altuğ ve APO ikilisinin bir ortak çalışması karşılıyor bizi 3 numarada. Efsane albümünün ilk bölümünü yayınladı Emre Altuğ ve Serseri'yi beraber söylediler. Bu haftada listemizde 3 numarada yerini aldılar.

Geldik listemizde 2 numaraya. Sevilen gruplardan olan Manifest'i görüyoruz. 1. yıllarını kutladıkları başrol Sensin parçasıyla bu hafta listemizde bir basamak geriledi ve 2 numaraya yerleştiler.

Geldik top 20 listemizde zirvenin sahibine, yani bir numaraya. Karışık Kaset 2 albümünün habercisi olan Üzülmedim Ki parçasıyla Semih Cenk bu hafta zirvenin sahibi oluyor. Yepyeni bir top 20 listesiyle tekrardan karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
7: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
8: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende De Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle.
9: Yok başka hayalim.
8: 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Rock.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?

Çok teşekkür ederiz. Harikasınız. Sağ olun. Teşekkürler.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
1: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.

olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.